Right on, y'all. Let's go.

0: Thank you, thank you.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

Você, eu ri, te citei, mesmo assim, como quem.

Vai tome benção, sustente seu maracá. Na,

0: Hadi.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Karakuş Kaçmaz'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nayat Çor'a teşekkür ederiz.
2: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Memo Sağlam, Hande Tecik, Tuğba Zehra Sağlam.

0: Günaydın. Bir varmış, hiç yokmuş programıyla sizlerle beraberiz. Bugün program ortakları olarak bizler, ben Tuba Sağlam. İsmin? Hadi. Dinleyiciler bekliyor. Peki Cemal Can Sağlam ve Tomris Sağlam. Tomris Sağlam'la beraberiz. Bugün Ustaz şarkıda da anlaşıldığı üzere Almancasıydı. Almanca bir şarkı bulduk. Yapabilirsin kitabını okuyoruz. Bugün bunu seçtik. Çeviren Tibet Kısa, yazarımız Zaf. Kendisinin diğer adı, nickname'i ya da daha doğrusu mahlası diyelim. 3-6 yaş arasında 3-6 yaş arası çocuklar için uygun gözüken Sola yayın evinden çıkmış. Sola Kids'ten. Evet, bu yayın evini ilk kez konuk ediyoruz programımıza. Birinci baskı 2000, birinci baskı 2019 yılı. Evet. Şimdi biraz kitaptan bahsedelim mi Cemalcan? Ne dersin?
1: Bir
0: Bu şu anda kapakta gördüğün. Bu arada pardon, ben önce biraz yazarımızdan bahsedeyim. Yazarımızla ilgili olan kısa bir bilgi vereyim. 1980 yılında Berlin'de doğan Zaf öğretmen aslında. Sanat ve Almanca eğitimi almıştır. Kağıtlar üzerinde öğrencilere not vermekten çok sayfalar üzerinde oyun oynamayı sevdiğini fark ettiğinde serbest çalışan bir illüstratör olmuştur. Özellikle genç ve çocuk kitapları üzerinde çalışmaktadır. Aynı zamanda kutu oyunları da yapıyor. Kendine ait bir web sayfası da var. Oradan da bakabilirsiniz. Gerçek ismi aslında Falk Hofsapfel. Evet, Hofsapfel ama kendine bir mahlas olarak Zaf adını kullanıyor. Şimdi bakalım birazcık kitabın içine girelim. Kitabımızın ismi Yapabilirsin. Evet. Kitabımızı açtığımızda Cemalcan neyle başlıyor kitap? Neyle başlıyor?
1: Bir patladı mısın diyor.
0: Ne görüyoruz? Bu ne?
1: Mısır.
0: Mısır. Evet. Peki. Peki. Mısır koçanı görüyoruz. Bir tane mısır var. Allah Allah. Bu ne acaba? Burada ne görüyorsun ilk kitabın girişinde? Bu ne? Bu kimdi? Bu bir köstebek mi? Kunduz mu? Kirpi mi? Bu ne?
1: Hayır, değil.
0: Ne bu?
1: Ördek ağızlı ama köstebek kuyruğu var. Ama
0: Bir kunduz gibi değil mi? Kuyruk, kunduz kuyruğu.
1: evet ama
0: Evet.
1: bunun adını bir şarkıda söylemiş.
0: Bir
1: Bunu
0: şarkıda mı söyleniyor? Hangi şarkıda?
1: unuttum.
0: Unuttun. Kunduz'un bir şarkısı mı var? Kunduz adında bir şarkı var. Bakarız. Tamam. Programdan sonra. Belki dinleyicilerimiz biliyordur. Bizi hatırlatırlar. Öyle bir şarkı değildi. Peki. Peki, şimdi biraz kitabımızdan bahsedelim. Bu kitap şöyle başlıyor. Bir hayat güzeldir. Düşün, kunduz plaja gelmiş. Bir havlu sermiş. Burada ne var Tomris? Mısır.
1: Nasıl
0: Mısır var, evet. Mısır var. Peki, hayat çok güzel yazıyor. Sonra ne oluyor? Bana söyle bakalım. Ah! Allah'ım. Aman
1: var?
0: Allah'ım. Evet, bir deniz ayısı. Güzel.
1: Mısırlar.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Çünkü mosların dişi kısa ama Hopsapların böyle olur ama daha
0: Anladım.
1: Bu yüzden tam çenesine kadar gelir. Ama bununki burasına kadar geliyor.
0: Evet, peki bu ne? Mısırını yemiş. Peki bizim kunduzumuz ne yapıyor?
1: Ha? Mısır evine gidiyor.
0: Bir dürbünle bakıyor değil mi?
1: Evet.
0: Dürbünle nereye bakıyor?
1: Mısır evi.
0: Mısır evi mi? Mısır adası olabilir mi? Bu küçük bir ada ve bir tane mısır var burada yetişen.
1: Bir tane değil, bir sürü.
0: Ama bir tane var, o ondan bir sürü mısır çıkıyor. Bir tane mısır. Buna ne denir?
1: En
0: mısır
1: sonunu,
0: bitkisi.
1: en sonunu söyle.
0: Hayır, en son söyleme tabii ki. Bir dakika, gidip sonunu söylememelisin. Anlatmalısın. Sonra ne oluyor? Bir dakika, bir şey soracağım. Bu kunduz yüzmeyi seviyor mu? Gerçekten kunduz mu? Kirpimi pek onu anlayamadım. Evet. Şimdi kunduz olsa sudan korkmaz değil mi?
1: Adını hatırladım. Söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Orjeden ornitorek.
0: Ornitorek mi?
1: Evet.
0: Ah. Gerçekten mi?
1: Ölüdürek.
0: Bakacağım. Gerçekten böyle bir şarkı var. Ornitorek. Peki ne renk değil mi?
1: Evet.
0: Bakacağım. Ornitorek deyince bakacağım. Sen de çok seviyorsun o şarkıyı. Tamam, çok sevindim. Sevmeni çok sevindim. Peki. Rica
1: ederim.
0: Herkes onun gözünü. Ha, bir dakika. Bunun bir böyle ağız yapısı farklı. O yüzden mi öyle düşündün? Peki. Burada ne yapıyor? Evet, Thomas ne yapıyor burada? Kurtuyor mu?
1: Aslında sadece önde yok.
2: Evet.
1: Gerek ama kitabı böyle.
0: Ha, sen bunun o ornitorak olduğunu düşünüyorsun.
1: Ya öyle gerçekten.
0: Gerçekten öyle. Ya, ağzını yanlış çizmiş illüstratör.
1: Evet.
0: Peki tamam.
1: Yanlış çizmiş.
0: Tamam, bence de bu bir ornitorak neden olmasın. Peki bu denize atlayacak değil mi?
1: Ornitorekler suyu sevmez.
0: Ah, giremedi değil mi suya?
1: Evet, çünkü suyu sevmez.
0: Evet.
1: Ornitorekler.
0: Evet.
1: Islanmamak için şeyle gidiyor.
0: Bir şey söyleyeceğim. Islanmamak için mi yoksa yüzme mi bilmiyor sence?
1: Yo, ıslanmamak
0: için. Ama bak, simiş takmış, tam gireceğim. Marta ona bir şeyler söylüyor değil mi? Marta bir şeyler söylüyor. Tam simitle girecek. Aman Allah'ım, ne oldu?
1: Patladı.
0: Simiti patladı, o da batıyordu, hemen çıktı. Demek ki bu yüzme bilmiyor. Onu biri gözlemliyor ya, burada. Bak ki bu ne?
1: Orada ıslandı ve kurulanamadığı için.
0: Peki öyle düşünüyorsan öyle. Bu ne? Onu biri gözlemliyor burada.
1: Mos mu?
0: Hayır, o bir fok. Diğer mostu. Bu bir fok. Peki. Sonra ne oluyor? Ah, bir yelkenli mi yapıyor?
1: Evet, gerçekten.
0: Sörf tahtası, pardon. Bir sörf tahtası. Yelkenli değil. Bir sörf tahtası. Böyle küçücük. Sonra ne oluyor sörf tahtasıyla?
1: Yelkenli sörf tahtası.
0: Evet. Sonra ne oluyor sörf tahtasıyla?
1: Batıyor.
0: Onu yine biri gözlemliyor değil mi?
1: Hayır, gözlemlemiyor. Ona bir şey söylüyor.
0: Söylüyor, bakıyor. Ne bu? Bir balina.
1: Ne balina? Balina. Balina.
2: Dev bir
1: köpek balığı.
0: Dev bir köpek balığı mı?
1: Hayır, köpek balığı.
0: Evet. Peki sonra ne yapıyor?
1: Sonra
0: karşıya neyle geçmeye karar veriyor?
1: Tekne.
0: Kayık. Tekne biraz daha büyük şey. Kayığa ne oluyor sonra?
1: İçinde delik açıyor.
0: Kayığın deliği var ve kayık su alıyor. Ve batarken... işte bunu bilmiyorum. Bu hayvanın ismini gerçekten bilmiyorum. Uzun burunlu bir hayvan. Ama bu da kokillerden. Böyle bir şey. Burnu böyle basık, uzun. Nasıl konuşuyor sizce? Böyle konuşuyor olabilir, evet.
1: Şöyle konuşuyor. Bir fil gibi konuşuyor.
0: Bir fil gibi konuşuyor çünkü burnu gerçekten fil gibi değil mi?
1: Evet,
0: biz
1: uzun.
0: Bu kitaptan sonra şeye bakalım
1: bunun
0: mı?
1: Bunun adı ne?
0: Bilmiyorum, bakalım.
1: Hayır, buna benzeyen bir hayvan var ya. Ne? Ama uzun burunlu değil.
0: Fil?
1: He? Hayır.
2: Fil?
0: Fok.
1: Evet, fok var ya.
0: Evet.
1: Onun Uzun burunlu olanları da var.
0: Fik. O zaman bunun adı fik olsun. Hep
1: Hayır.
0: değil. Tamam peki. Onun bu uzun burunlularına ne diyorlar acaba? Belki de bir türüdür, değil mi?
1: Hayır.
0: Nedir?
1: Yine fok.
0: Yine fok.
1: Evet.
0: Olabilir. Bakalım bunu. Hemen programdan sonra bunların isimlerine bakalım. Tamam mı?
1: Olur.
0: Keşke öncesine baksaydık.
1: Bunu zaten biliyoruz. Kertenkele.
0: Bu bir kertenkele mi?
1: Evet.
0: Ama bakalım. Bir dakika.
1: Zaten biliyoruz.
0: Kertenkele. Ha. Kertenkele şimdi bizim kunduzumuz yani ornitoreğimiz senin deyiminle adaya ulaşmaya çalışırken ulaşamıyor. Yüzmeyi bilmediği için sudan kaçıyor, simit bağlıyor, simiti patlıyor, batıyor, kayık su alıyor. Sörf tahtası sörf deniyor, yine olmuyor, batıyor. O sırada bir tane kertenkele geliyor, ona mısır veriyor. O ne yapıyor? Aa, diyor ben hedefime ulaşacağım diyor değil mi? Sonra Allah sonra ne yapıyor?
1: Arkadaş köpek balığı.
0: Bir arkadaş köpek balığı.
1: Arkadaş canlısı. Sonra
0: Arkadaş canlısı evet.
1: onu yiyeceğini sanıp kaçıyor.
0: Evet ama peki bizim bu kahramanımız bu sefer ne giymiş?
1: Islanmamak için bunu giyiyor işte.
0: Bu bir dalgıç
1: Dalgıç
0: kıyafeti. Evet.
1: kıyafeti.
0: Öyle mi?
1: Öyle. Deniz Müzesi'ne de gittim ben.
0: Oo, Deniz Müzesi'nde gördün mü bunları?
1: Evet.
0: Çok güzel. Ve tabii köpek balığını görünce kaçıyor. Ve birazcık.
1: Okulda hani bazen gezmeye gidiyoruz ya.
0: Evet, orada. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim.
1: Yaptık.
0: Çok mu üzgün burada? Neden? Çünkü hedefine ulaşamadı, değil mi? Bir türlü olmadı. Ve çok da...
1: Ulaştı çünkü bir adada buldu kendini.
0: Hayır, diğer adanın peşinde burada. Ulaşmadı.
1: Ha,
0: Biraz da yorgun düştü. Sonra ne oldu?
1: köpek balığı ve bir balık ve bu ona yardım etmek.
0: Yani aslında bütün hikaye boyunca karşısına çıkan su kaplumbağası, fok, köpek balığı, yunus, pardon balina yunus değil, mollar hepsi bir araya geldi. Onlara bir yol yaptılar, değil mi?
1: Ve üstünden zıplayarak
0: Evet, onlar suda birer yol oldular. Yani suyun üstündeki taşlar gibi. O da
1: bu
0: onların.
1: ikisi de yardım istedi ama
0: Bu ikisi ne? Küçük balıklar.
1: ahtapot ve köpek balığı.
0: Evet, ahtapotla küçük ahtapotla daha doğrusu bu deniz anası.
1: Hayır.
0: Peki tamam ahtapot olsun. Ahtapotla kimimiz için deniz anası, kimimiz için ahtapot. Ahtapotla balık tamam ahtapot. Köpek balığı, ahtapot şimdi köpek balığı mı oldu? Peki. Onlar da yardım etmek istemişler ama çok küçük oldukları için kenarda durmuşlar, değil mi? Sonra bizim kahramanımız onların üstüne basa basa basa basa nereye geçiyor? Tatam! Adaya geldi. Neye kavuştu?
1: Mısır'a.
0: Mısır'a yaşasın ve Mısır'ı hapur hapur yedi. Yerken
1: Yedi.
0: pelikan bu balığın adı. Bu kuşun adı pelikan. Bak burada böyle kocaman bir
1: Biliyorum.
0: kesesi. Biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Tamam. Pelikan elinde ne
1: Elinde
0: gördü?
1: dondurma ve yeni bir tane.
0: Hedefim oldu.
1: Evet.
0: Yaşasın. Şimdi biz bunu tabii ki
1: Ama bir
0: Cemal
1: şey daha söyleyeceğim.
0: lütfen bir şey daha söyle.
1: Dondurmayı nereden bulacağımı biliyorum ama o kitaptaki yazar bunu yazmamış. Bir sürü bölüm yapmamış.
0: Ha, yazar sadece buraya kadar yapmış. Bundan sonrasını sen düşündün. Belki de kitaplar yazmıştır. Aslında bu yazarımızın bir sürü kitabı var. Evet, bir sürü kitabı var. Çizim de yapıyor başka
1: Peki
0: kitaplara.
1: benim abimin izlediği Jojo filmleri kitapları var mı?
0: Yok. Onu yapmıyor. Bu senin için buradayım ve yapabilirsin bu serinin şeyi. Aynı zamanda başka bir kitaplara da literatörlük yapıyor ama
1: Dur.
0: onun iki tane kitabı
1: Kitaba
0: Türkçe'ye çevrilmiş durumda.
1: bak. Adı ne bu
0: Bu
1: kitabın?
0: kitabın ismi de Senin İçin Buradayım diye bir başka bir kitabı var. Birlikte mutlu olmak en güzel şey ama üzgünsen sana sebebini sorabilirim. Yani birbirine destek olan yine aynı temayı işleyen. Çünkü burada da hedefine ulaşırken gitmek istediği ona yardım eden arkadaşlardan bahsediyoruz. Cemalcan evet kitabı bize anlattı. Yani her sayfayı o anlattı. Evet Tomris de anlattı. Kitapta tabii ki yazılar var birer cümleyle.
1: Biz yok bir daha.
0: Siz yok gibi, biz yok gibi davrandık ama diyor ki hayat çok güzel ama daha da güzel olabilir. Bu nedenle kendin için yeni hedefler belirlemelisin. O hedeflere ulaşıp ulaşamayacağını
1: En sadece 3 kez domates yedim. Ben
0: Peki. Başka hedeflerin var mı? Bir dakika. Şimdi soracağım zaten sana. Sorularım var. Birbirimize sorular soralım.
1: diğer hedeflerim ne söyleyeyim mi?
0: Evet söyle.
1: Bulaşıkları yıkamak.
0: Ne güzel bir hedef. Bunu
1: Anne
0: masayı kurmak. Ha. Biraz
1: oyun
0: oyun uydurmak. Bunlar
1: uydurmak.
0: kesinlikle hedef bu.
1: En
0: Kesinlikle
1: güzeli
0: oyun
1: o.
0: uydur.
1: Okula gitmek.
0: Evet.
1: Okula gitmek en önemli.
0: Evet, daha doğrusu okumak, çalışmak, okula gitmek
1: Onlar da bir hedef
0: kesinlikle. Peki bir şeyler soracağım sana.
1: daha. Bir şey diyeceğim.
0: Evet.
1: Hiç her şey hedef değil mi sanırım?
0: Allah. Her şey hedef mi sence? Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Peki bir şeyleri biz hedeflediğimiz zaman daha mı keyifli oluyor hayat? Daha mı eğlenceli oluyor hayat?
1: Evet ama az önce bir çiçeği
0: Sen
1: öksürdük.
0: öksürdün.
1: Nereye
0: Ben görebiliyorum ama dinleyicilerimiz göremiyor. Peki, şimdi bu kitapta mümkün olduğuna inanırsan diyor. Bazen çoğunlukla istediklerine kavuşursun. Zor olsa da yani bazen bunlar çok zor. Bazen yaptığın işler işe yaramaz. Örneğin Tomris birazcık sessiz olur musun? Teşekkür ederim. Mesela Tomris sen bir şeyi yapamadığında mesela Lego yapıyorsun. Beceremediğinde üzülüyor musun?
1: Hayır.
0: Tekrar baştan başlıyorsun.
1: Hayır.
0: Ne yapıyorsun?
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Pes etmiyorum.
0: Ya sen mükemmelsin. O da bundan bahsediyor galiba. Yapabilirsin. Pes etmek kötü bir şey değil mi? Mi? Sence daha
1: Evet.
0: doğrusu.
1: Kötü bir şey.
0: Neden?
1: Yoksa hiç yapabileceğine inanamazsın ve büyüdüğünde bile yapamazsın. Hiçbir zaman. Ben
0: Peki.
1: bebekliğimde denedim, başaramadım ama pes etmedim. Bebekliğimde 0 yaşımda yapabildim.
2: Yapacağım ben.
0: Bravo. Diyorsun ki yani pes etmediğimizde, hedefler koyduğumuzda biz bunu başarabiliriz.
1: Ve pes etmezsek.
0: Evet, inanırsak kendimize. Senin hiç
1: Bir
0: pes
1: şey diyeceğim.
0: et... Lütfen.
1: Bugün hava islip islip puslu değil. Bugün hava soğuk.
0: Pis puslu değil. Soğuk, güzel. Yine
1: Sen söyleyemiyorsun.
0: gerçekten söyleyemedim. Gerçekten söyleyemedim. Zorlandım. İstip puslu.
1: Ya, ama bir kelime daha var. Söyleyeyim mi?
0: Lütfen.
1: Ama sana söyleyeyim mi?
0: Evet.
1: Hadi. Hadi. Hayvanları
0: Aferin.
1: çekmeli. İyi. Aferin.
0: Anladım. Peki. Bir şey sorabilir miyim? Senin
1: Unutmadım
0: bana merak ediyorum. Şimdi senin birkaç hedefin
1: da
0: vardı. Bu hedeflere giderken nasıl zorluklar yaşıyorsun? Lütfen bana bir tane örnek verir misin?
1: söyleyeyim.
0: Örneğin bana bir tane hedefinden bahset. Hedefin ne? Bir tane hedef söyle.
1: Balinaların yardıma ihtiyacı.
0: Evet. Balinaların yardıma ihtiyaçları olabiliyor kesinlikle. Mesela deniz. Pardon, özür dilerim, ben öyle anladım. Ne gibi hedeflerin var? Düşünüyorsun. Peki. Evet, ben kitap üzerine sohbetimize birazdan Cemal Can'la devam edeceğiz. Kitapla izin verirseniz ben biraz kitap okuyayım çocuklar. Kitapta şöyle bir durum söz konusu. Hayatın güzel olduğunu söylüyor. Hayatın güzel olduğunu anlatıyor. Tamam, çevirelim. Çevirelim. Çevirelim. Kendin için hedefler belirlemelisin. O hedeflere ulaşıp ulaşamayacağını bilmesek de diyor. Çoğunlukla istediğine kavuşursun ama diyor, bazen yaptığın her şey sana zor gelebilir, engel çıkabilir. Kendi başına ulaşmak istersin bazen, sana birileri yardım etmek ister ama diyor, bazen buna kendi başına karar vermek istersin. Bazen vazgeçersin. Yani ileriye gitmelisin ama geriye dönmen de gerekebilir diyor. Bir yerden başladığın yerin bir kısmı yanlış olabilir. Tekrardan geriye dönebilirsin diyor. Bunu yalnız yapmak, ama bazen diyor, bunu yalnız yapmak yapmamalısın belki de diyor. Yani eğer bunlar olur, yalnız yapman imkansızdır ve sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Etrafında seni gözlemleyenler, sana yardım edenler, birlik ve beraberlikten bahsediyor biraz da. Hepimizin birer hedefi var. Yetişkin, çocuk, işte Cemal Can saydı. Masayı kurmak, bulaşıkları yıkamak, yürümek, koşmak, oyun kurmak. Bunlar güzel şeyler. Bunlar hepimizin hedefleri var. Yetişkinlerin de hedefleri var ama bunları bazen, ki en çok bizim unuttuğumuz kısım galiba, kitap bunu bize çok güzel yansıtıyor. Evet, bunları tek başına yapabilirsin birlikte ama birlik kısmı, bir arada olmak. Çünkü biz yalnız değiliz ve birlikte çok sesimiz çıkabilir. Belki de bu kadar sanal dünyanın içerisinde bu kadar yalnızlaştırılmışken, bile isteye bu yapay dünyanın içerisinde yalnız kalırken, artık bir arada olabilmenin, o eski zamanların, o çoklu seslerin nasıl da güzel, çok sesli olmanın nasıl da güzel olduğunu hatırlama zamanını tekrar bize hatırlatan bir kitaptı. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik diyebiliriz. Süremiz doldu. Teknik masada Salih Işık'a da teşekkür ediyoruz. Bugün Zaf yazarımız Mahlası'yla Zaf'ın Yapabilirsin kitabını ele aldık. Sola Kids'ten çıktı. Elimizdeki kitap 2019 baskı. Evet, bir sonraki programda Cemalcan başka bir kitapla görüşmek üzere. Hoşça kalın der misin? Seni bekliyorlar. Bakalım. O zaman size hoşça kalın demeyecek ama bir gıdıklama geliyor. Hoşça kalın.
3: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Memo Sağlam, Hande Tecik, Tuğba Zehra Sağlam.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nayat Çor'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözdem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşabiliyorsunuz. Buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size kelebek çalısını, Buddleia türlerini anlatacağım. Yaz bahçelerinde kelebeklerin akın etmesini sağlayan büyük, hoş kokulu ve renkli çiçekleri olan harika bir bitki. Yani romantik bir görünümü var ama asi, yani bahçeyi ele geçirebilir. İstilacı bir bitki. Çok sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. En verimsiz topraklarda hızla büyüyerek atık alanları dolduruyor, demiryolu setlerini kaplıyor. Hatta duvarlardaki, çatılardaki, oluklardaki çatlaklarda bile yetişiyor. Ya hayatta kalması bir yana inanılmaz bir hızla gelişebiliyor. Yaprakları da yiyecek avcıları yok. Yani bu tanıma uyan, yani onun gibi agresif istilacıları olan Japon düğüm otu, Fallopia japonica veya Himalaya balsamı, Impatiens glandulifera gibi bitkilerin aksine kelebekleri ve böcekleri kendine çekiyor ve havayı harika, bal benzeri bir kokuyla dolduruyor. O yüzden bu kötü huyu göz ardı da edilebiliyor. Kelebek çalısı esas olarak yanlış yerde olduğunda sorun yaratıyor. Yani doğru yerde olduğunda çiçekleri yetişkin kelebekler için nektar kaynağı görevi görüyor. Yaprakları da bazı kelebek türlerinin larvalarını besliyor. Amerikan burun kelebeği, anason kırlangıç kuyruğu, siyah kırlangıç kuyruğu, ortak benekli atlama kuşu, doğu virgülü, yaz pelerini ve zebra kırlangıç kuyruğu gibi kelebek türleri için konakçı bir bitki. Arılar, yaban arıları, eşek arıları, uğur böcekleri, dantel kanatlı böcekler ve güveler de pek seviyor bu çiçeği. Kırmızımsı çeşitler sinek kuşlarını cezbediyor. Sarı asma ve çalı kuşu gibi diğer kuşlar ise büyüme mevsiminde nektarıyla, kışında tohumlarıyla besleniyor. Doğal olarak yoğun çalılıklar oluşturduğu için kentsel alanlarda da işte tilkiler, porsuklar gibi yaban hayvanlarına da saklanma yeri sağlıyor. Tabii kelebek çalısı yaban hayatı için olumlu bir şey ama yine de dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor. Yani özellikle hassas koruma alanlarının yakınında doğal olarak yayıldığı durumlarda endişe verici olabiliyor. Ya başka türleri tehdit ettiği için kontrol altına alınmazsa bulunduğu yeri tümüyle istila edebiliyor. Her ne kadar adı kelebek çalısı olsa da bazen kelebekler için de iyiye varmayabiliyor bu durum. Kelebek sürülerini çektiği için sıradan bir gözlemci bunu anlayamaz belki ama bu kelebekler çoğunlukla en yaygın türlerden oluşuyor. Yani daha nadir olanlar, yani kendi besin bitkileri bu olduğu için bazen yok olabiliyor. Buddleia yaklaşık 140 tür içeren yaygın bir cins. Yaklaşık 10 milyon yıl önce Güney Afrika'da ortaya çıktı. Bir dizi olay sonucunda Madagaskar, Asya ve Amerika kıtalarına yayıldığı bulunmuş bir araştırmada. Asya ve Amerika kıtalarında büyük bir tür çeşitliği var ama en yüksek çeşitlilik Güney Afrika'da. Bu yüzden bilim insanları bu türlerin başlangıçta orada evrimleştiğini düşünüyor. Çoğu kelebek çalısı 1.8 ila 4.8 metre yüksekliğinde hızlı büyüyen, yaprak döken çalı formunda, ancak birkaç yaprak dökmeyen bazı otlu türler ve 30 metreye kadar büyüyen ağaç olarak sınıflandırılabilecek Buddleia cordata, Buddleia limitanea, Buddleia saligna gibi birkaç tür de var. Buddleia madagascariensis gibi otunsuz sarmaşıklar da var ayrıca. Kelebek çalısı yaz ortasından sonbahar başlarına kadar çiçek açıyor. Çiçekler böyle dalların ucunda sarkık veya dik salkımlar oluşturuyor. En istilacı olan türü ise Buddleia davidi. Çin'in merkezinden Tibet'e kadar 2600 metreye kadar olan rakımlarda doğal olarak yetişiyor ve soğuğa en dayanıklı türlerden biri. Çiçek rengi, yaprak rengi ve bitki boyutu bakımından geniş bir yelpazeyi kapsayan düzinlerce kültivar piyasaya sürülmüş bugün ve çok fırsatçı kolonizatörler olduğu için farklı koşullarda varlıklarını sürdürebiliyorlar böyle bir türler. Üreme konusunda son derece başarılı bir bitki. Bu da ona rekabet avantajı sağlıyor yerli türlerin arasında. Tohum üretimi ve yayılımda mükemmel bir bitki aynı zamanda. Bir araştırmada tek bir çiçek sapında 40 binden fazla tohum bulunduğu tespit edilmiş. Çalı oldukça hızlı olgunlaşıyor ve genellikle ilk büyüme yılında son derece hafif kanatlı tohumlar üretiyor. Bu tohumlar toprakta 3 ila 5 yıl boyunca canlı kalabiliyor ve kesilen saplardan tekrar filizlenebiliyor.
Rüzgarla taşınan tohumları sayesinde hızla yayılıyor kelebek çalısı. İşte bozulmuş açık alanlarda, orman kenarlarında, yol kenarlarında, özellikle güneşli dere kenarlarında ve nehir kıyılarında yerli bitki örtüsünü yerinden edebiliyor. Çimlenme oranı yaklaşık %80 veya üzerinde. Kelebekler bu bitkiyi nektar kaynağı olarak kullanıyorlar ama larvaları Buddleia Davidi gibi timit türlerinin üzerinde yaşayamayabiliyor. Yani larvaların besin kaynağı olan diğer bitkilerin yerini aldığı için Davidi türünün özellikle yaban hayatı üzerinde olumsuz bir etkisi olabiliyor. Bu çalılar ayrıca topraktaki azot ve fosfor miktarını değiştirerek özellikle nehir kıyısı alanlarda yerli türleri yerinden eden bir avantaj elde ederler. Kuzey Amerika'da örneğin ormanlarda Douglas köklerini fidanlarıyla rekabet ediyorlar bu bitkiler. Bilimsel adı Buddleia ya da Buddleja. Adının hikayesi de ilginç. Aslında bu bitkiyi hiç görmemiş. Varlığından bile haberdar olmayan 17. yüzyılda yaşamış ama adı sanı pek duymamış bir botanikçi ve din adamının Adam Buddle adını taşıyor. Peki kim Adam Buddle ve bu bitkiye nasıl bir bağlantısı var? Adam Buddle 1665 yılında Lincolnshire'daki Deeping St. James'te doğmuş. Cambridge'deki St. Catherine's College'da eğitim görmüş. Mezuniyetinden sonra öğretim üyesi olmuş ancak birçokları gibi 1691'de yeni kral 3. William'a dini bağlılık yemini etmeyi reddettiği için okuldan atılmış. Daha sonra fikrini değiştirmiş ve 1702'de Ely Katedrali'ne rahip olarak atanmış. Ertesi yıl Essex'teki Maiden yakınlarındaki North Framwich'in rektörü olmuş ve ayrıca Londra'daki Gray's Inn Şapeli'nde vaizlik görevini kabul etmiş. Buddle henüz 20'li yaşlarındayken yosunları, boynuzlu yosunları ve karaciğer yosunlarını kapsayan bitki grubu olan briyofitleri incelemeye başlamış ve İngiltere'de bunu yapan ilk kişilerden biri olmuş. Ayrıca Chelsea Physic Garden'dan Samuel Doody ve Charterhouse'un eczacısı James Pitaway gibi diğer bitki severlerle ve Paris'teki Joseph Pitton de Tournefort ile yazışıyordu. Grace ile yerleştikten sonra onlarla ve diğerleriyle birlikte bir başkentte botanik araştırmaları yapar. Buddle ayrıca İngiliz florası ve taksonomisi için standart referans eseri olan Catalogus Plantarum Anglia yani İngiliz Bitkileri Kataloğu adlı eserin yazarı olan din adamı John Ray ile de tanışmış ve birlikte çalışmış. Katalog Ray'in 1696 tarihli özetiyle birlikte İngiliz florası ve taksonomisi için standart referans eseri niteliğinde. Ray'i, Tour de For'u daha önce anlattım size. Bu isimler eminim tanıdık geliyordur artık size. Buddle yosunları kapsayan 22 cilt de dahil olmak üzere büyük ve ayrıntılı bir herbaryum koleksiyonu oluşturur ve 1708'de buna eşlik eden İngiliz florası el yazmasını tamamlar. Bu eser hiçbir zaman yayınlanmaz ancak bu el yazması ve herbaryum ile birlikte Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ndeki Sloane koleksiyonun bir parçası olarak günümüze kadar ulaşmış durumda. Buddle'ın eserini Petiver'e, Oxford'daki Joseph Bobart'a ve Fransa'daki Tour de For'a ödünç verdiği bilindiğine göre bu eser oldukça beğenilmiş olmalı. Buddle'a teşekkür eden bir mektubunda eserin dünyadaki türünün en iyi koleksiyonu olduğunu ve hayranlık uyandırıcı olduğu kadar öğretici olduğunu da belirtmiş. Ancak Buddle'ın herbaryumunda bitkilerden daha fazlası da vardı. Yani çok ciltli el yazmasında güveler, Londra çevresinden toplanmış en az 31 kelebek türü de dahil birçok kurutulmuş böcek içeriyordu. Ve bu da bilinen en eski kelebek koleksiyonlarından biri. Peki nasıl olmuş da onun adıyla anılan bir bitki ailesine sahip olmalıdır da ilişmiş. Bunu da artık unutulmuş bir başka botanikçi olan William Huston'a borçlu. İskoçyalı bir tıp doktoru ve Buddle çağdaşı olan Huston bir gemi cerrahıydı. Ve Jamaika, Küba, Venezuela ve Meksika'dan bitkiler toplayarak tohumlarını ve fidelerini Londra'daki Chelsea Physic Garden'dan Philip Miller'a gönderiyordu. Bunlar arasında Amerika kıtasına özgü tüm Buddleia türlerinin en yaygın olanı da vardı. Linnaeus Buddleia Americana'yı tanımlarken onun seçtiği ismi kabul etmiş. Bu tür ana vatanında yaygın ama dona dayanıklı olmadığı için Avrupa'da çok nadir yetişiyor. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Lana Del Rey'den dinliyoruz. Happiness is a Butterfly. Birkaç dakika sonra tekrar konumuza devam edeceğiz.

Merhabalar tekrar. Apaçık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Buddleia yani kelebek çalısını konuşuyoruz. Buddleia ya da Buddleja diye yazıldığını söylemiştim başta. Bu adlandırmadaki karışıklık nedeni de şöyle açıklanıyor. Rivayete göre İngiliz cerrah ve botanikçi Dr. William Houston, Catalogus Plantarum Horticae Parisiensis adlı eserinde ilk olarak Buddleia olarak yazmış ama daha sonra Carolinus Species Plantarum'da uzun kuyruklu bir iyi kullandığı için Buddleja olarak algılanmış ve resmen de öyle kabul edilmiş. Houston'un eserinin Sir Joseph Banks tarafından 1781'de yayınlanan daha sonraki bir baskısında 3 farklı yazım şekli bulunabiliyor. Yani Buddleja, Buddleia, Buddleia. Birçok taksonomist de Buddleja adını yanlış yazıldığını düşünüyor. Latince kurallarına göre ja eki yerine ia ekenin dil bilgisayar olarak doğru olduğunu söylüyorlar. Buddleia Amerikan'dan sonra ailenin batıya tanıtılan bir sonraki üyesi 1774'te Güney Şili'den gelen Buddleia globosa olmuş ve Hammersmith'teki Lee and Kennedy fidanlı aracılığıyla ticari olarak yetiştirmeye başlamış. Kew'daki herbaryum kataloğu daha sonra 19. yüzyılın başlarında Asya ve Amerika'dan getirilen birçok türü kaydetmiş. Yani 1812'de Botswana'dan getirilen Buddleia saligna, 1821'de Nepal'de bulunan Buddleia nemda, 1830'da Meksika'dan getirilen Buddleia parviflora ve Brezilya'dan getirilen Buddleia oblonga, 1831 yılında Hindistan'da bulunan Buddleia paniculata ve Buddleia crispa gibi türler var. Yani çoğu bugün bilinmiyor aslında. Buddleia kulvili türü de 1849 yılında Joseph Hooker tarafından Himalayalar'da sıkkın bölgesinden toplanmış. Gardens Chronicle dergisinin 18 Haziran 1892 tarihli sayısında İrlandalı bahçıvan William Gambleton bir mektup yayınlamış ve bu bitkiden söz ediyor. Şöyle yazıyor. Güzel ve son derece dayanıklı bir çalı. Bu yaz çiçek açtı bahçemde. Sanırım Avrupa'da ilk kez. Ancak bu konuda düzeltmelerden memnuniyet duyarım diyor. Birkaç hafta sonra dergi bir resim de yayınlamış yine bu bitkiyle ilgili. Avrupa'ya gelen ilk türlerden biri bugün de yaygın olan Buddleia Davidi. Çin'deki Fransız misyoner ve kaşif Rahip Armand David'in adıyla anılıyor. David örnekler toplayıp Paris Ulusal Doğa Tarih Müzesi'ne göndermiş ve burada 1869'da Adrien René Franchet tarafından resmi olarak tanımlanmış. Aynı türün örnekleri daha sonra İrlandalı bitki avcısı Dr. Augustin Henry tarafından toplanmış ve 1880'de Kew'a gönderilmiş. Burada Franchet'in tanımından habersiz olarak bitkiye Buddleia variabilis adını vermişler. Bu durum birkaç yıl, 10 yıl sonra düzeltilmiş olmasına rağmen Buddleia variabilis İngiliz fidan ticaretinde iyice yerleşmiş ve hala Buddleia Davidi'nin eş anlamısı olarak listeleniyor. Farklı kaynaklardan elde edilen tohumlar da dahil olmak üzere başka tanıtımlarda yapılmış. Yani farklı kaliteli de bitkiler üretilmiş. Ancak Fransız fidanlık firması Villemorin 1890'ların sonlarında Buddleia Davidi'yi ticari üretime sokmuş ve İngiliz fidanlıklar da bunun gerisinde kalmamış. Buddleia'nın modern yetiştiriciliği ise 1900'lerde başlamış. Doğa bilimci Ernest Henry Wilson, Londra'daki Veitch fidanlığı ve Arnold Albertum için yaptığı seyahatler sırasında Batı Çin'den getirdiği türler bu modern bahçe hibritlerinin temelini oluşturmuş. Birinci Dünya Savaşı sırasında binbaşı William John Bates Van de Meyer'in evinde yetiştirdiği, 1914 yılında evinde yetiştirdiği Buddleia Beariana yine bugün bahçelerin popüler türlerinden biri. Asya kökenli Buddleia Davidi ile Güney Amerika kökenli Buddleia globosa'nın ilk melezlenmesi sonucu ortaya çıkan en dikkat çekici türlerden biri. Sarı renkli çiçekleri var. Agresif bir istilacı olsa da sürekli yeni türler yaratılmaya devam etmiş dediğim gibi. Beariana türünün de varyasyonu yaratılmış. Bitki boyu, yaprak rengi ve çiçek renginin yeni kombinasyonları yaratılmış. Beyaz, mavi, mor, pembe, turuncu ve sarı tonları gibi çiçekleri olan varyasyonları var. Ve eğer bu deneylerini 1920 yılında Gardens Chronicle'da yayınlamış. 1922'de gelindiğinde Buddleia Davidi'nin ilk kez Galler'deki Melinette kırsalında yetiştiği kaydedilmiş. Muhtemelen rüzgarla kolayca dağılan minik tohumları sayesinde bir bahçeden kaçarak buraya yerleşmişti. 1930'lu yıllarda özellikle kentsel alanlarda vahşi doğada yaygınlaşmış. Bu doğallaşmış popülasyonlar savaş sırasında ve sonrasında hızla gelişler. Çünkü o bombalanmış alanlar, inşaat molozları, kelebek çalısının pek sevdiği yaşam alanlarıydı. Buddleia'nın 1950'ler ve 1960'larda popüler bir bahçe çalısı hale gelmesi de bu yine vahşi doğada doğallaşmasına çok yardımcı olur elbette.
Avrupa'nın ve dünyanın birçok başka yerinde başarıyla yayılan Buteo davidi artık en yaygın 20 yabani ot arasında yer alıyor. Bu çeşitli değil elbette. Çünkü şiddetli soğuğa dayanabiliyor. Eksi 28 derecede hayatta kaldı kaydedilmiş. Bununla birlikte ısı stresinden muzdarip olduğu için eğilim alanı subtropikal bölgelere kadar uzanıyor. Şaşırtıcı derecede yüksek yağış seviyelerine toleranslı. Örneğin 5,5 metreye kadar yağmur olan Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın bazı bölgelerinde istila ettiği görülmüş. Ancak henüz çöllerde veya kuru bozkırlarda yerleşmiş değil. Başta da söylediğim gibi çiçekleri göz alıcı bitki olduğu için bu kötü göz ardı edilebiliyor. Londra'da örneğin halkın tepkisine yol açmış yok edilmeleri. Guardian'da okuduğum bir makaleye göre 1953'te 35 dönümlük bir alan Londra Ulaşım İdaresi tarafından çeşitli mühendislik faaliyetlerinden kaynaklanan hafriyat, toprak ve taşların atıldığı bir çöplük olarak satılmış. Yaklaşık 20 yıl sonra atık dökme işlemi durmuş ve geriye radikal bir şekilde değişmiş bir manzara ve bölgeye özgü yeni fauna flora için uygun bir yaşam alanı kalmış. Londra Ulaşım İdaresi 2004 yılında alanı yeniden geliştirme izni için başvurduğunda köylüler itiraz etmiş ve bu mücadeleden sonra Budleyaları ve alanı kolonize eden yaklaşık 100 sürü kurtarıp Budleyanın Britanya'nın ulusal çiçeği olduğu iddiasını ortaya koymuşlar ve bu alanda böylece köy meydanı statüsünü elde etmiş. 1990'larda ise ekolojik tehdit oluşturmayan daha kısa formlar ve steril çeşitler geliştirme amaçlı yeni bir melezleme dalgası başlamış. Yeni melezlerin tohum çitlenmesi büyük ölçüde azalmış. Bu yüzden etrafa tohum saçma olasılıkları daha düşük. Tohum üretmek için enerji harcamadıkları için bu hibritler genellikle salkımlar halinde çok çiçekli oluyorlar. Bahçe dışında kelebek çalısının ekonomik kullanım alanları oldukça sınırlı. Bazı kültürler gövdelerinden veya çiçeklerinden boya, uçucu yağ elde ediyor. Yapraklarından elde edilen özütleri, baş ağrısı, yanık yara ve ülser tedavisinde kullananlar da var. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar olsun. Güzel ama istilacı bir bitki olan kelebek çalısını buraya konuştuk. Dünya yolculuğundan bahsettik. Program destekçilerine gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Konuştuk. Dünya yolculuğundan bahsettik. Program destekçilerine gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözlem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serap Zuvin'e teşekkür ederim.

Günaydın. Bu sabah yine mekanlar ve çağlar içinde seste Wolfgang Amadeus Mozart'ın müziğini ve yaşamını takip etmeye devam ediyoruz. 1778 yılında kalmıştık. Baba Leopold Mozart bu senenin Ağustos'undan itibaren oğlunu Salzburg'a döndürme yönünde büyük çabalar harcıyor. Paris'ten ayrılmayı istiyor aslında Mozart. Bu kentte mutlu değil. Ama Salzburg'a geri dönme fikri hiç hoşuna gitmiyor. Sonunda başka çaresi olmadığı için kabul etmek zorunda kalıyor. 26 Eylül'de Paris'ten ayrılıyor. Nancy üzerinden geçerek 4 Ekim günü Strasbourg'a ulaşıyor. Elinden geldiğince yolculuğunu uzatmak, Salzburg'a olabildiğince geç dönmek istiyor. 6 Kasım'da Mannheim'a ulaşıyor. Artık eskisi kadar arzu edilir bir yer değil Mannheim. Çünkü bir yıl önce en güzel günlerini geçirdiği bu kent artık dostlarının pek çoğunun Münih'e gitmek için terk ettiği bir şehir. Her şeyden önemlisi Weber ailesi kenti terk edenler arasında. Dolayısıyla Mozart da bu yönden gidecek. 9 Aralık'ta Mannheim'dan ayrılıyor. 25 Aralık günü sonunda Münih'e ulaşıyor. Noel yordusunun ilk gününü aylardır özlemini çektiği Alyosha'nın yanında geçirmek için soluğu Weber ailesinin yanında alıyor. Ama beklediği ilgiyi görmüyor. Sonunda 1779 yılının ilk günlerinde Münih'ten çıkıp Salzburg'a dönüyor. 79'un 16 Ocağı'nda artık Mozart Salzburg'da. Kente varışının hemen ertesinde de resmen saray orculuğuna atanıyor. 23 yaşına varmış durumda delikanlı. Yani son seyahati bu Paris seyahati başarısız gibi görülüyor ilk bakışta ama aslında önemli kazanımlar sağlamış durumda. Bu tarihlerde aslında Salzburg'da olmaktan hoşlanmamasının nedenlerinden bir tanesi de kentte düzenli temsillerin verildiği bir opera binasının bulunmaması. Yani Mozart'ı doğduğu şehirden soğutan en önemli etken bu. Bu özlemini civar kentlerden alacağı siparişlerle karşılamayı umuyor. Yeni görevi gereği kendinden beklenen dini yapıtları bestelemeye koyuluyor. Bu tarihlerde üzerinde çalıştığı bir sahne eseri var. Belirli bir başlığı olmadan bestelenmeye başlanıyor yapıt. Sonunda bu eser bugün Zaide adıyla tanınan esere dönüşecek. 344 KL sayılı eser. Operadan günümüze kalan en güzel bölüm, birazdan dinleyeceğimiz ilk perdede yer alan bir aria, Rührende Mein Oldes Leben. Bu esir aslında daha sonra besteleyeceği Saraydan Kız Kaçırma operasında Konstanz karakteri için besteleyeceği aryaların ön çalışması gibi. Evet, The Academy of Ancient Music'ten bu eseri dinleyeceğiz. Paul Goodwin yönetiminde.

Mozart'ın yaşadığı dönemde çok moda olan Türk temalarıyla işli bir yapıtını dinledik, Zayde. Bu yapıtın metni Salzburglu trompetçi ve Mozart ailesinin yakın dostu Schachtner tarafından kaleme alınmış. Eseri aslında ismini 1838'de partisyonu yayımlayan Johann Anton Andre'ye borçluyuz. Andre bu bir operadan çok Almanca bir Singspiel olan yapıtın baş karakterinin adını esere vermiş. Eserin en ilginç yönlerinden biri Mozart'ın kısa bir süre önce Mannheim'da dinleyip çok etkisinde kaldığı ve Duo Drama olarak adlandırdığı yöntemi kullanmış olması. Yapıtta monolog olarak anılan bölümler fonda müziğin yer aldığı ancak karakterlerin duygularını bir tiyatro yapısında olduğu gibi konuşarak dile getirdikleri pasaj. Bu güzel eseri hep birlikte Academy of Ancient Music'ten dinledik. Haftaya bir başka Mozart programında yeniden birlikte olmak üzere. İyi haftalar, iyi pazarlar.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
10: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cengiz Temmuz Rüzgar Yağcıoğlu'na teşekkür ederiz.
11: Dünyayı dinliyorum.
12: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Her pazar saat 12 ile 13 arasında gezegenin en kuytu köşelerinden yükselen sessiz çığlıkları ve en uzak coğrafyaların kadim ritimlerini ve müziğin sınırlarını aşan o muazzam birleştirici gücünü evlerinize taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün ilk durağımız Sahra Çölü'nün kalbinden yükselen kum fırtınalarının, sürgünlerin ve bitmeyen bir aidiyet arayışının müziği. Mali'nin kuzeyindeki güvenlik krizleri ve istikrarsızlık nedeniyle bugün Cezayir'de sürgün hayatı yaşayan genç şarkıcı ve gitarist Hamona Iselvan, çöllerin ve kayalık dağların o muazzam bilgeliğinin yanına alarak yepyeni bir albümle karşımıza çıkıyor. Remote Records ve Studio Mali etiketiyle dinleyicilerle buluşan, tama şeklinde çölün dağları anlamına gelen Iselvan projesinin en taze meyvesi Telle Telyat adını taşıyor. Albüm kelimenin tam anlamıyla çöl dağlarına yazılmış modern bir aidiyet niteliğinde. Hamona 1990'larda Abidjan'da albümler kaydeden ve arkasında da derin bir kültürel miras bırakan merhum amcası Chamaya'nın ayak izlerini de takip ediyor. Ancak onun hikayesi sadece bir aile mirasını devralmaktan ibaret değil. O çocukluğundaki teneke kutularından ve tahta kalaslardan kendi enstrümanlarını üreten Tuareg direnişinin de ve müziğinin de özünü oluşturan Teşumora ruhunun da kalbinde taşıyan gerçek bir zanaatkar. Hamona Iselvan gitarların tellerine dokunmadan çok önce çölün sessizliğini dinlemiş. Ardından da Tinariben, Ali Farka Ture, Abu Bakar, Karkar, Troere ve hatta Batı müziğinin de usta gitaristi Mark Knopfler gibi isimlerin de tarzlarını özümseyerek kendi özgün dilini kurmuş bir müzisyen. 2006 yılından itibaren çöl düğünlerinde çalarak pişen, 2010'da Aratan Nakal grubunda kurucuları arasında yer alan sanatçı, bu yeni solo albümünde çoğu blues tarzını, sahra melodilerini ve göçebe ritimlerini eşsiz bir potada eritmiş durumda. Kuzey Mali'deki savaş ve şiddet ortamı onu topraklarından koparıp Cezayir'e savursa da o bu sürgünün yıkıcı ve kedere değil, aynı zamanda da yapıcı bir yaratıcı güce dönüşmeye başarmış ve bunu da ciddi anlamda sahiplenmiş durumda. Evet, şimdi albümden en dokunaklı ve eşiden haykırışlardan birine kulak misafiri olacağız. Programımızın açılışında aşkın ve hayatın her zaman kolay olmadığını bilen, fırtınanın ardından gelecek yağmurun o sakinleştirici ve yenileyici gücüne inanan bir adamın sevgilisine kendisini terk etmemesi için yalvardığı o derin parçaya geçiyor olacağız. Tama şeklinde beni unutma anlamına gelen Varhi Toyde şeklinde telaffuz edilen de o büyüleyici çöl blues tınısını odanızı doldururken sahranın serin rüzgarını teninizde hissedeceksiniz ve hep birlikte Varhi Toyet adlı eseri dinleyelim.

Evet, gözlerinizi kapatın ve kendinizi kızgın güneşin altında uçsuz bucaksız sarı kum tepelerinin ortasında hayal edin. Teninizi kavuran o kuru sıcak aniden çöken çöl gecesinin dondurucu sessizliğine yerini bırakıyor. İşte Hamuna Selvan müziği de tam olarak bu fiziksel değişimi, doğanın bu amansız ve büyüleyici tezatlığını hissettiriyor insana dinlerken gitarlarından çıkan her bir akor. Kum tanelerinin rüzgarda savrulurken çıkarttığı o ince hışırtılı sesi andırıyor. Ritimler ise bir devenin çöldeki kararlı, ağır ama durulamaz adımları gibi kalbimizin atışına eşlik ediyor. Sanatçının Telle Telyat albümü modern dünyanın karmaşasından uzakta doğanın en çıplak haliyle yüzleşen göçebe ruhlarında fiziksel bir dışa vurumu niteliğinde. Müziğin içinde o yoğun boşluk duygusu ve gitardaki o hipnotik tekrarlar dinleyiciyi adeta fiziksel bir trans durumuna sürüklemiş durumda. Bu albüm sadece bir müzik tarzı değil, aynı zamanda da Sahra Çölü'nün zorlu coğrafyasından hayatta kalmaya çalışan bir halkın toplumsal hafızası niteliğinde. Evet, şimdi bu mistik atmosferin içinde albümün ruhunu en saf haliyle yansıtan bir başka esere yönelelim. Sanatçının hayatının aşkı olarak tanımladığı melez bir kadının büyüleyici gözlerine, dünyada eşi benzeri olmayan o nadide mücevhere yazılmış bir aşk ilanı var karşımızda. Tameşkek dilinde sevgilim anlamına gelen Tamidit in olarak okunan çölün o derin duygusal derinliğini ve zarafetini kulaklarınıza fısıldayan büyüleyici parça geliyor. Hep birlikte Apaçık Radyo'da Tamidit in'i dinleyelim.

Evet, bir insanın doğduğu, büyüdüğü, atalarının mezarlarının bulunduğu topraklardan sadece can güvenliği için koparılıp bilinmez bir sürgüne gönderilmesi ne anlama gelebilir aslında? Bunu idrak etmek oldukça zor. Hamuna Sevlan bu yakıcı sorunun da cevabını kelimelerle değil gitarının telleriyle bizlere aktarıyor. Kuzey Mali'deki çatışmalar yüzünden Cezayir sınırına sığınmak zorunda kalan sanatçı albümünü işte bu belirsizlik, özlem ve aidiyetsizlik hissi üzerine inşa etmiş. Ancak onun müziğinde bu yayılan bu hissiyatlarda aslında hiçbir şekilde bir teslimiyete yer vermiyor. Bir aidiyete ve kendi kişiliğiyle birlikte kültürüne nasıl sahip çıktığını bizlere gösteriyor. Telle Talyat albümü sürgünün getirdiği o derin yalnızlığı ve yabancılaşmayı tüm insanlığı birleştirebilecek evrensel bir sevgi ve barış çağrısına dönüştürmüş durumda. Çölün bilgeliği ona sınırların yapay olduğunu, müziğin ve insan ruhunun ise sınırsız olduğunu göstermiş durumda. Sanatçı geleneksel kalıpları kırarken de köklerinden hiçbir aşamada kopmuyor. Albüme adını veren ana parçada tam olarak bu köklü duygunun insan kalbinin en derin köşelerinden bir yansıması. Sırada albümün kalbi sayılan ve adını da bu değerli çalışmaya veren o özel beste var. Sanatçının tüm kalbiyle sevdiği bir kadına duyduğu derin, sarsılmaz duyguları melodik bir dilde anlatan, onunla yan yana bir hayat paylaşabilmek uğruna da en büyük fedakarlıkları bile gözünü kırpmadan yapabileceğini haykıran bir parça var. Tameşek dilinde genç kızın gölgesi anlamına gelen Telle Talyat. Ve bu eserle birlikte bir sonraki projemize geçeceğiz. Ama önce Sahra Çölü'nden gelen Telle Talyat adlı esere hep birlikte kulak misafiri olalım.

Evet, şimdi bu haftanın ikinci projesine gidiyoruz. Arjantin'in büyüleyici başkenti Buenos Aires'in tarihi sokaklarındayız. San Telmo mahallesindeki eski bir apartman dairesinin oturma odasında küçük bir kız çocuğu büyük annesiyle tango adımları çalışıyor. Radyoda eski cızırtılı bir plaktan yükselen dramatik ezgiler var. İşte bu çocuk yıllar sonra elini kontrabasa alıp tango müziğinin sınırlarını yeniden çizerek ve bunu yeniden tanımlamayı amaçlayan Laura Camacho'dan başkası değil. Onun müzikal yolculuğu tango efsanesi Osvaldo Pugliese'yi canlı izleyerek Manuel de Falla Müzik Konservatuarı'nda da ter dökerek ve unutulmaz maestro Mariano Mores'in konserlerinin ön grubu olarak sahneye çıkıp o devasa canlı performans enerjisi ruhunu üfleyerek başlamış. 30 yaşında kazandığı bir üniversite bursuyla da kontrabas eğitimini derinleştirmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden ve burada iki ileri derece diploma alan Camacho 10 yılı aşkın bir sürede de Athens Tango Project ile dünyayı turluyor ve yeni nesillere tango öğretiyor. Ve kendisi de bu konuda dünya çapında da oldukça söz sahibi. Albümünün ismi İspanyolca'da bir atasözüne atıfta bulunanarak geçmiş her zaman daha iyiydi anlamına gelse de Camacho geçmişi taklit etmek yerine onun bugünün taze kontrabaslarıyla birlikte yeniden üretilebileceğini bizlere göstermeyi amaçlıyor. Şimdi bu harika albümün en melankolik, en içsel anlarından birine davet etmek istiyorum. Siz Apaçık Radyo dinleyicilerini Camacho'nun kendi elleriyle yazdığı, müziğin geçmişten bugüne bıraktığı o akustik izleri ve onu hatırlayan insan ruhundaki yansımaları arayan, enstrümanın sınırlarını zorlayan çağdaş bir beste var karşımızda. İspanyolca yankılar anlamına ve gelen ve bir şekilde de kontrabasın adeta bir insan gibi hıçkırarak ağladığı o muhteşem eseri hep birlikte dinleyeceğiz. Eserimizin adı Ecos.

Bir müzik türünü düşünün ki doğduğu toprakların liman işçilerinin, göçmenlerinin kederini, aşkını ve isyanını içinde barındırsın. Sonra da okyanusları aşıp bambaşka bir kıtada, bambaşka bir dilde bir sahne bulsun ve orada da sahnenin zirvesine yerleşsin. Laura Camacho'nun müzikal evreni de tam olarak bu coğrafik ve kültürel köprünün üzerinde duruyor. Buenos Aires'in tekinsiz mahallelerinden çıkıp Georgia'nın Athens şehrine, oradan da Texas'ın Austin kentine uzanan bu yolculuk tangonun sadece Arjantin'e ait değil, bir dans tarzı olmadığını, insanın ortak hüzün dili olduğunu da bizlere kanıtlıyor. Camacho kontrabasın o gövdeli, derinden gelen sesini bir zaman makinesi gibi kullanarak Astor Piazzolla'nın devrimci yaklaşımını ve Horacio Cabarcos gibi ustalardan da öğrendiği geleneksel yay tekniklerini bugünün popüler estetiğiyle harmanlıyor ve albüme çok güzel bir zenginlik katmış durumda. Şimdi bu derinliğin albümdeki en çıplak ve en dokunaklı anına hep birlikte kulak misafiri olalım. Sebastian Piana'nın ölümsüz klasiği, Camacho'nun ellerinde sadece tek bir kontrabasın yalnızlığıyla yeniden hayat bulduğu, kelimenin tam anlamıyla bir başyapıt performansı var karşımızda. İspanyolca hüzünlü milonga anlamına gelen Milonga Triste olarak da söyleyebileceğimiz parçayı hep birlikte Apaçık Radyo'da dinleyelim. Ruhumuzun en kuytu köşelerine dokunacak olan eser hep birlikte karşınızda.

Camacho, köşede kalan mahallelerden çıkan, dans eden genç dinleyicilerin isteklerinden yola çıkarak pop klasiklerini tango formunda yeniden yorumlarken aslında müziğin türsel sınırlarında ne kadar yapay olduğunu kendine gösteriyor ve dinleyicilerine de ilan ediyor. Onun kontrabasından yükselen ritimler pop müziğin o bildik melodilerini alıp melankolinin, ihtirasın ve dramın doruklarına taşıyor. Bu beklenmedik bağlantıda albümü sadece sadık tango tutkunları için değil, müziğin dönüştürücü gücüne de inanan her kulak içinde bir keşif alanına dönüştürülmüş durumda. Albüm piyasaya çıktığı andan itibaren özellikle dünya müziği listelerinde büyük ilgiyle karşılandı. Ariel Pirotto'nun incelikli bestesi, Tifon ve Piazzolla'nın ölümsüz yapıtları Adios Nonino ile Libertango'nun yanında da bu modern aranjmanların yer alması albüme de benzersiz bir dinamizm katmış durumda. Müzik otoriteleri bu çalışmayı tango'nun geleneksel muhafazakarlığına indirgenmiş en estetik, en zarif darbe olarak da nitelendiriyorlar. Camacho'nun müziği San Telmo'nun geçmişteki ruhunu bugünün küresel dünyasına da başarıyla tercüme etmiş durumda. Şimdi gelin bu avantgard ve cesur yaklaşımının en somut örneğine kulak misafiri olup bir sonraki projemize geçelim. 2000'lerin başında dünyayı kasıp kavuran o ünlü pop şarkısının dramatik kemanlar, hınçır piyano akorları ve Camacho'nun da tansiyonu yükselten kontrabas yürüyüşleriyle nasıl karanlık, tutkulu ve baştan çıkarıcı bir tango klasiğine dönüşebileceğine kulak misafiri olalım. Tabii ki bu Britney Spears'in Toxic adlı eserinden ilham almış olan, zehirli anlamına gelen Toxico adlı eserin modern tango yorumu. Hep birlikte Apaçık Radyo'da dinleyelim.

Ve gelelim Dünyayı Dinliyorum programımızın 3. bölümüne bu pazar gününde ve hemen şöyle bir cümleyle girizgah yapmak isterim. Geri dönemeyeceğinizi bildiğiniz bir vatanın özlemi insan ruhunu nasıl bir şekilde etkiler, nasıl bir yara açar? Suriye'nin As-Suvalda kentinde doğan, küçük yaşta udun o büyülü tellerine de gönül veren ve Şam Konservatuarı'nda birincilikle mezun olduktan sonra ülkesindeki savaş nedeniyle 2015 yılında Hollanda'ya sığınmak zorunda kalan genç müzisyen Caber Fayat bu sorunun cevabını her bir notasında acıyla haykırıyor. Notre Dame'daki Codars Konservatuarı'nda kompozisyon eğitimi alan ve yüksek lisansını da üstün başarı derecesiyle tamamlayan Fayat, Concertgebouw, Elfin Flamoni ve Paradiso gibi Avrupa'nın en prestijli sahnelerinde de konser vererek belli bir zaman içerisinde devleşti. Onun yepyeni projesinin adı Hopeless Nostalgia. Yani Caber Fayat Quintet ile hayata geçirdiği bu muazzam albüm tam olarak da kayıp duygusunun ait olamamanın o Sıla'ya duyulan o imkansız özleminde müzikal bir anıtı olarak karşımızda duruyor. Bu albüm sadece Doğu ile Batı'nın sıradan bir buluşması değil, Arap müziğinin de makamsal zenginliğinin, Azerbaycan müziğinin melankolisinin ve Osmanlı geleneksel müziğinin de o köklü kurallarının Avrupa'nın klasik müzik, caz ve flamenco formlarıyla kusursuz bir füzyonu var karşımızda. Şimdi bu hüzünlü ve görkemli yolculuğun ilk durağına, albüme adını veren o muazzam esere hep birlikte gidelim. Suriye ve Hollanda arasında sıkışıp kalmış geçmişin güzelliği ile bugünün yabancılığı arasında köprü kurmaya çalışan bir ruhun sessiz feryadı var karşımızda. İngilizce umutsuz nostalji anlamına gelen Hopeless Nostalgia olarak da bilinen bu albüm, udun tellerinden dökülen her nametin aynı zamanda da o ritimsel açılımının büyüleyici bir ifadesiyle karşımızda dimdik duruyor. Şimdi frekansımızda Hopeless Nostalgia'ya kulak misafiri olalım.

Evet, farklı köklerden ve bambaşka müzikal geçmişlerden gelen 5 virtüözün sahnede buluşması adeta farklı diller konuşan insanların ortak bir acıda kelimesiz bir şekilde anlaşabilmesinin de somut bir kanıtı gibi. Müziğin dokusu hem çok tanıdık hem de tamamen yepyeni bir evrimi ve evreni müjdeliyor bizlere. Suriye'den ayrıldıktan sonra Rotterdam Filarmoni Orkestrası ile Dubai Expo 2021'de solist olarak sahne alan Netherlands Blazer Ensemble ile kendi bestelerini çalan Fayat, bu albümle dünya müziği ve caz eleştirmenlerinden de tam not almış durumda. Albümün yarattığı etki, müziğin göçmenlik dalgasıyla nasıl zenginleştiğini ve Avrupa sanat sahnesine de nasıl taze bir kan pompaladığını da bizlere gösteriyor. Bir müzik dergisi albüm için yazdığı şu satırlarda durumu aslında çok net bir şekilde bizlere özetliyor. Jabber Fayad, udunu sadece bir enstrüman olarak değil, ülkesinin yıkılan duvarlarını, kaybolan sokaklarını yeniden inşa ettiği bir mimari araç olarak kullanılıyor. Evet, şimdi albümün en mahrem, en kişisel ve dinleyeni de en derinden vuran o özel bestesine geçelim hep birlikte. Sanatçının uzakta kalan, belki de bir daha asla göremeyeceği annesinin o şefkatli, endişeli ve sevgi dolu bakışlarına, o kutsal gözlere adadığı kelimelerin bittiği yerde notaların gözyaşı olup aktığı bir eser var karşımızda. Annemin gözleri anlamına gelen My Mother's Eyes adlı eseri hep birlikte dinleyelim.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Dünyayı Dinliyorum programımızın bugün yine sınırları, telleri ve dilleri aşan, insan kalbinde o en evrensel odalarında dolaşan muazzam bir yolculuğunun sonuna geldik. Bugün çöllerin asi gitarı Hamona Estevland'dan Buenos Aires'in modern kontrabasçısı Laura Camacho'ya ve Suriye'den Hollanda'ya uzanan sürgün telleriyle Jabar Faya'da kadar ruhu olan, içinde koca bir dünya taşıyan müziklere hep birlikte kulak misafiri olduk. Programımızı kapatırken bizlere yıllardır bu frekansta aynı heyecan ve sadakatle yalnız bırakmayan, müziğin o iyileştirici gücüne de bizimle birlikte inanan tüm müzikseverlere, tüm dinleyicilerimize de samimi şükranlarımızı iletmek istiyorum. Sizlerin varlığı bu seslerinde dünyaya ulaşımındaki en büyük dayanağımız diyebilirim açıkçası. Eğer bu müzikal yolculukları kaçırmak istemezseniz paylaştığımız tüm albüm hikayelerinde, çalma listelerinde ve müzik arkası notlarını da takip etmek için Instagram'da takipleşebiliriz. Hesabım tıkabasa.müzik. Hepinize huzur dolu, müzik dolu, sevdiklerinizle de bir arada geçireceğiniz şahane bir pazar günü diliyorum. Çok güzel bir bayram diliyorum. Aynı zamanda da herkes güzel bir şekilde bol müzikle dinlensin ve huzura ersin. Haftaya aynı saatte dünyanın bir başka köşesinde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın şimdilik, ama öncelikle sizleri programımızın bu muhteşem Hopeless Nostalgia albümünün son parçasıyla adeta karanlığın içinden sızan o ilk ışık süzmesi gibi ruhu aydınlayan bir eserle baş başa bırakıyorum. Kelt dilinde ve İrlanda geleneğinde ışık ya da konfor, teselli anlamına gelen Solos diye bildiğimiz, cazla birleşerek ruhumuza o aranan huzuru ve teselliyi sunan muazzam kapanış bestesiyle veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cengiz Temmuz Rüzgar Yağcıoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Hayatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Aslan'a teşekkür ederiz.
2: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün tek bir albüm yayınlayacağım. Genelde bunu pek yapmıyorum. Ancak çok güzel bir albüm olduğu zaman yaptığım bir şey. Bugün de öyle bir durum var. Fransa'dan bir albüm. Grubun ismi Asafir. Albüm de geçtiğimiz yıl Nisan ayında yayınlandı. Traversi ismiyle. Asafir Fransa'dan bir grup ancak bünyesinde birçok milletten müzisyen barındırmakta. Fransa, Yunanistan, İtalya, Tunus, İsrail yani bir Akdeniz grubu aslında. Bir sekstet yani altılı. Vokalde Clemens Gabrielidis yer alıyor. Annesi Fransız, babası Yunan olan bir şarkıcı Gabrielidis. Hem Fransa'da hem Yunanistan'da büyümüş. Onun dışında ut ve kontrbasta Loic Audry, kanunda Mehdi Kinini, akordiyonda Adrien Segui, klarnet, ney ve davulda Eden Gerber ve vurmalılarda Nicola Belandi'den oluşuyor Asafir. Onun dışında albümde vokal ve kemanda Helena Morak, vokal ve viyolada Raşit İbrahim Celil, cello'da Giorgio Bernacci ve darbukada Samuel Vornom kayıtlarda konuk sanatçı olarak yer almış. Asafir'in 2021 yılında yayınlanan ilk albümü Digresyon'u da daha önce bir programda çalmıştım. Albümün açılışında yer alan geleneksel Pontus şarkısı Sarı Kız'ı dinledik. Bir klasik Rebetiko ile devam edelim. O Boholis, çok sayıda yorumu var bu şarkının. Eskilerden Soteria Bellu'nun yorumu ile yenilerden Glicaria'nın modern yorumları en bilinenleri zannedersem. Rebetiko şarkılarının genel doğasında yer alan işte yeraltı dünyası, kumar, eğlence, aşk maceraları gibi dönemin liman hayatına ait bir hikayeyi anlatan şarkı. O Boholis ve Asafir.

O Bohoris, bu Rebetiko'yu Asafir'in geçtiğimiz yıl yayınlanan Traversi isimli albümünden dinledik. Yine bir Pontus şarkısı var sırada. Türkçe versiyonu da iyi biliniyor. Ancak Pontus Rumcası ile Türkçe versiyonun sözleri epey farklı. Burada bir sıla yurt özleminden bahsediliyor. Zaten şarkının ismi de yurdumu kaybettim anlamında. Asafir'den dinliyoruz. Tim Patrida Measa.

Tim Patrida Measa, Yurdumu Kaybettim. Asafir'in geçtiğimiz yıl yayınlanan Traversi isimli albümünden dinledik. Tabii Asafir'in kendi besteleri de var albümde. Onlardan en güzelini dinleyelim şimdi. Ikorestis Makranisu, Makranisos Kızları. Makranisos Yunan anakarasına çok yakın bir ada, çok küçük bir ada. Biraz bizim Yassıada da işlevini görmüş bir ada. Gerek Nazi işgalinde, gerek Yunan İç Savaşı'nda, gerek Junta zamanında hapishane olarak kullanılmış ve birçok insan buradan geçmiş ki bunların arasında Mikis Theodorakis de var. Ancak özellikle Yunan İç Savaşı sırasında çok sayıda kadına burada işkence yapılmış. Kadınlar zorla beyin yıkama seanslarına tabi tutulmuşlar. İşte Clemens Gabrielidis de bununla ilgili güzel bir şarkı yazmış. Asafir'in Traversi albümünden dinleyelim. Makranisos Kızları.

Dinlediğiniz şarkı Yunanistan'ın Makronisos Adası'nda yıllar önce kadınlara yapılan işkenceyi anlatmaktaydı. Şimdi çok tanınmış bir şarkı yorumluyor Asafir. Albümde yer alan konuk sanatçıların da hemen hepsi bu şarkıda. Çeşitli versiyonlarını daha önce çalmıştım ama burada güzel bir versiyon daha dinleyelim şimdi. Asafir'in yorumuyla Katifes, yani kadifeden kesesi.

Kadifes, Kadife'den kesesi. Çok defa dinlediğimiz bu şarkıyı bir de Asfer'in yorumuyla dinledik. Grubun kendi çalışmalarından bir tanesi şimdi. Önce Mehdi Kinini'nin bir Kanun Taksim'i ve arkasından Tohir Safi Tirt Kardiyas, Kalbin Altını.

Bugün programımızda tek bir albüm yer aldı. Asafir grubunun geçtiğimiz yıl Nisan ayında yayınlanan albümü Traversi. Tabii hepsini çalamadım. 74 dakikalık bir albüm. Kalanını siz dinlersiniz ancak ben bir şarkıyla daha veda ediyorum. Bir Pontus şarkısıyla açmıştık. Yine bir Pontus şarkısıyla kapatalım. Kemençeci Yorgos Ioannidis'in bir şarkısı olarak biliniyor. Tikil Tikil Ta Golgonya bugünkü programımızın son şarkısı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
5: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa bir Kamil Abalıoğlu bozlağı ile başlayacağız. Onun icrasından paylaşmıştım önceki yıllarda bu türküyü sizlerle. Şimdi ise 3 Alp grubunun üyelerinden Ahmet Alp'in yorumundan dinleyeceğiz. Kamil Abalıoğlu Kırıkkaleli bir sanatçı. Buna istinaden dinleyeceğimiz bozlağın Kırıkkale yöresine ait olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Demin de belirttiğim üzere Ahmet Alp'ten dinliyoruz bu Kamil Abalıoğlu eserini. Haber sal sevdiğim.

Bayram Bilge Tokel YouTube kanalında yoğun biçimde paylaşımlarda bulunuyor. Nispeten yeni açtı bu kanalı. Açıkçası oradaki canlı icralarını televizyonda yaptığı icralardan ve hatta albümlerindeki kayıtların bazılarından çok daha severek dinliyorum. Son haftalarda onun icralarına çok yer vermemin nedeni bu. Halk müziğine ilgisi olan dinleyiciler çok daha fazlası için kendisinin YouTube kanalını takip edebilirler. Bu hafta da Bayram Bilge Tokel'den iki kayıt aldım listeye. Bunlardan ilki künyesiyle ilgili bir takım ihtilaflar bulunan türkülerden. Önceki yıllar ve aylarda bahsetmiştim bundan. Ama genel olarak Neşet Ertaş'tan öğrendiğimiz meşhur bir türkü bu. Yazımı kışa çevirdin.

Dinlediğimiz türkünün en sevdiğim dizelerinden ikisi Her an gözümde perdesin, nere baksam sen oradasın şeklindeki dizeler. Bir insanı hem bedenen hem ruhen özlemek bu kadar net başka nasıl ifade edilebilir bilmiyorum. Gözünüzün önünde her an o kişiyi görürsünüz gerçekten. Karşınızda olan şeylerin önünde tül perde gibi hafif silik bir silüet halinde görünür özlediğiniz kişinin cemali zaman zaman. Muazzam ve çok etkileyici bir benzetme. Her an gözümde perdesin. Dinlerken bana yine dokunduğundan sizlerle paylaşmadan geçmek istemedim. Bu dinlediğimiz türkü kadar içli başka bir türkü var şimdi sırada. Kayseri yöresine ait türkü. Kaynak kişi Ahmet Gazi Ayhan, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen ve bunu da Bayram Bilge Tokel'den dinliyoruz. Germir Bağları.

Bu arada birçok türküde geçen "arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum" ifadeleri üzerine birkaç yorum yapmıştım ve önceki yıllarda bunun nasıl anlamlandırılabileceğini düşündüğümü söylemiştim sizlere. Tekrar bu meselenin üzerinde durmayacağım ama dinlediğimiz türküdeki bu dizelerin türkünün bağlamı gereği gayet anlamlı olduğuna işaret etmek, bunun bir kere daha altını çizmek istedim. Şimdi sırada üç biraderin yani Seyit Alp, Ahmet Alp ve Turan Alp'in oluşturduğu Üç Alp grubundan dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu bir Neşet Ertaş türküsü ve ismi ise "Gel Bana Güle Güle".

Bu hafta programı sonuna ayırdığımız bölümde Ekrem Çelebi, Neşet Abalıoğlu ve Kamil Abalıoğlu var. Aslında sadece Kamil Abalıoğlu'ndan bir kayıt paylaşacaktım sizlerle. Ama Orta Anadolu türkülerinin yöresel icraları bir girdap gibi. Onlara kapıldığımda unutulamıyorum ve girdiğim ruh halinden çıkmam zor oluyor. O nedenle şunu da listeye alayım, bunu da listeye alayım derken 4 kayıt oldu arşiv kısmı. Ekrem Çelebi ve Neşet Abalıoğlu 2023 yılında kaybettiğimiz yöre sanatçıları. Yani kayıtlar kulaklarınızı yıpratıp yormayacak nitelikte temiz kayıtlar. Bu vesileyle yakın zamanda yitirdiğimiz Ekrem Çelebi ve Neşet Ebaloğlu'nu da anmış olalım. Kamil Abalıoğlu'na da uzun ve sıhhatli bir ömür dileyelim. İlk olarak Ekrem Çelebi'den meşhur bir Kayseri türküsü dinleyeceğiz. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bu meşhur Kayseri türküsünün ismi ise Gesi Bağları.

Sırada bir Kırıkkale Keskin Türküsü var. Kaynak kişi Hacı Taşan, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. Bu türkü sembolik olarak oldukça yüklü. Farklı yorumlardan defalarca paylaştım sizlerle bu türküyü. Ama sözleriyle ilgili yorumlarımı hiç aktarmadım. Bu anonsta ve sonrakinde biraz uzun konuşarak bu türkünün sözleriyle ilgili yorumlarımı aktarmak istiyorum. Sürüler içinde sürmeli koyun dizesiyle başlıyor türkü. Bu kısmı yorumlamak zor değil. Zira sürmenin iki bağlamı var Anadolu'da. Bunlardan ilki sürmenin gözü rahatlatan bir işlevi olmasıyla ve ışığı topladığı için mum ışığında okumayı kolaylaştırmasıyla ilgili. Bunun Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye önerdiği bir tedavi metodu olduğu da rivayet edilir. Dersini almış da ediyor ezber ve seher vakti çaldım yarın kapısını isimli türküler. Bu bağlama örnek olarak verilebilecek türküler ki önceki yıllarda bunlar üzerinde durmuştum. Diğer bir anlam bağlamı ise malum olduğu üzere güzellikle ve alımla ilgili. Türküler içinde sürmeli koyun ifadesi bu ikinci bağlama işaret ediyor. Sevdiğinin sürü sürü insan kalabalıkları içerisinde güzelliğiyle ayrıldığını ve hemen fark edildiğini vurguluyor türküyü yakan kişi. Bunun ilham kaynağı da herhalde Orta Anadolu'da yetişen bazı koyunların gözlerinin etrafında sürmeye benzeyen siyah kısımlar olmasıdır. Gerçekten de o koyunların gözlerindeki o siyah kısımlar çok hoş görünür. Hacı Taşan, Salman Çöke gibi kaynak kişiler sürüler içinde sürmeli koyun, şafaklar atıyor, sarhoşum soyun şeklinde okumasına rağmen bu türkünün dizelerini TRT'nin sansürleyerek derlemesi nedeniyle olsa gerek, soyun kısmını uyu ya da bazen duyun şeklinde okuyor hemen hemen herkes. TRT bunu böyle derlemiş olabilir, sansürlemiş de olabilir. Ama kaynak kişilerin icraları da elimizdeyken günümüzde hala bunu böyle okumak bence pek doğru değil. Zira türküyü yakan kişi tıpkı Neşet Ertaş'ın Kar Yağar Kar Üstüne isimli türküsünde "Sarhoşum ben çözemem, düğmeleri çöz de gel" demesi gibi "Son kadehte yaptın bana bir oyun, şafaklar atıyor, sevdiğim soyun" diyor açıkça. Yani bunun da artık devam ettirilmemesi ve türkünün sözlerinin kaynak kişinin okuduğu gibi okunması lazım. Bu sadece kaynak kişiye riayet etmek gerekliliği gibi bir takıntıdan kaynaklı değil, türkünün sözlerinin bağlamı da buna uygun. Diğer türlü hiçbir anlam taşımıyor söylenen şey. Asıl neden de bu zaten. Ama benim esas olarak üzerinde durmak istediğim kısım, sembolik açıdan türkünün en yoğun kısmı. Kastettiğim kısım, iki çeşme yaptırdım altın oluklu, suyunu bağladım alabalıklı dizelerinin olduğu kısım. Fakat o dizelerle ilgili yorumlarımı bir sonraki anonsta türküyü dinledikten sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu Kırıkkale Keskin türküsünü Kamil Abalıoğlu ve Neşet Abalıoğlu'nun icrasından dinliyoruz. Kaynak kişi Hacı Taşan bu arada anonsun başında da belirttiğim üzere. Türkünün ismi ise Sürüler İçinde Sürmeli Koyun.

Az önceki anonsta belirttiğim üzere iki çeşme yaptırdım altın oluklu, suyunu bağladım alabalıklı dizeleri. Sembolik açıdan hem çok yoğun hem de anlamlı kanımca. Türkünün bir önceki kıtasında aşağıdan gelir gelinin göçü, gelin mi ettiler canımın içi, 5 sene sakladım verdiğin saçı şeklinde sözler var. Yani türküyü yakan kişinin aslında evlenmek istediği kadın başkasıyla başgöz edilmiş. Dolayısıyla türküyü yakan kişinin evlilik hayali yerle yeksan olmuş, hevesi de kursağında kalmış. Üzerinde duracağımız son kıta zaruri olan bu ayrılığı daha da dramatik bir hale sokuyor. Semboller açıldığında ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız sanırım. Irmak, okyanus ve deniz gibi doğa su kaynakları doğanın saf gücünü sembolize ediyor. Bununla bağlantısı içerisinde bilinç dışını ve onun derinden gelen etkisini anlatıyor. Söz konusu doğanın saf gücü içerisinde doğal olan her şey var. İçgüdüler, duygular, aklınıza gelebilecek doğal her türden şeyler. Çeşme ise bunun ehlileştirilmiş biçimi. Sembolik olarak da yaşam kaynağı ve arınıp yenilenme anlamına geliyor çeşme. Daha da özelde bilinç dışının yüzeye yani bilince çıkmasını sembolize ediyor. Bir aile kurmak da aslında kurumsal yapının içine girmek ve hatta doğal olan bazı şeyleri sınırlayıp düzene sokmak anlamı taşıyor. Dolayısıyla yenilenip başka bir düzene geçiyorsunuz aile kurduğunuzda. Ayrıca aile soyun devamı anlamında yaşamın da kaynağı bir bakıma. Çeşmenin bu anlamları yani yaşam kaynağı olması, arınıp yenilenmeyi anlatması, bilinç dışının enerjisinin tırnak içerisinde ehlileştirilip yüzeye çıkarılmasını işaret etmesi bu türkünün bağlamlarıyla çok şık bir biçimde örtüşüyor kanımca. Altın ise saflığın, kutsallığın, ölümsüzlüğün simgesi birçok kültürde. Altın oluklu çeşme yaptırmak bir tesadüf değil. Hele de iki çeşme yaptırmak hiç tesadüf değil. Zira aile temelde iki kişiyle bir eril ve bir dişil enerjiyle kurulur. Dolayısıyla hayatın farklı niteliksel boyutlarının akıp geldiği iki kaynaktır bu altın oluklu iki çeşme. Saf duyguların, ölümsüz bir yaşam enerjisinin iki temel kaynaktan akıp gelerek buluşmaları hakikati ortaya çıkarır. Bu nedenle alabalık sembolü de tesadüf değil ve bunlarla ilişkili. Balık özellikle bizim coğrafyamızda yaşam kaynağı, doğurganlık, bereket, yeniden doğuş ve ruhsal dönüşüm gibi anlamlar taşıyor. Alabalık ise temiz kaynak sularında ve bol oksijende yaşadığından, ayrıca akıntıya karşı yüzebildiğinden hem dirayet ve iradenin hem de saflık ve temizlikle birlikte hakikatin sembolü olarak görülmüş. Dolayısıyla balık hem hakikatin hem de doğurganlık ve bereketin sembolü. Kısacası iki çeşme yaptırdım altın oluklu, suyunu bağladım alabalıklı dizeleriyle iki altın oluklu yaşam kaynağından arınıp akarak gelen saf ve ölümsüz enerjinin birleşmesi, bunun da hakikati ve doğurganlığı yani balığı ortaya çıkarması anlatılıyor. Bunun neticesinde de mesut bir hayat tesis ediliyor. Fakat türkünün bağlamından bildiğimiz üzere bu hayal gerçekleşmemiş. Anonsun başında da belirttiğim üzere bir önceki kıta bunu net bir biçimde dile döküyor. Türküyü yakan arkadaşımızın hayali ortada kalmış yani. Üstelik o da benden yanıklı dizesinden ve türküyü yakan kişinin koynunda sakladığı saçtan anladığımız kadarıyla duyguları karşılıksız değilmiş. Ama vuku bulanlar altın oluklu çeşmelerden birinin suyunu kurutmuş ne yazık ki. Zor ve yoğun bir mesele bu anlatmaya çalıştıklarım. Becerebildim mi bilmiyorum ama türkünün bu son kıtasını üzerinde durmaya çalıştığım bu anlamlar bağlamında düşünürseniz türkü çok daha vurucu bir hal alıyor. En azından benim için öyle oldu. Bu arada buradaki sembollerle ilgili yorumlar öyle kafamdan atmadım elbette ki. Belli kaynaklar kullanarak bu anlamların özellikle kültürlerde genel olarak kabul gören anlamların hangileri olduğunu ortaya çıkarttım. Dilden dile titreşimler.blogspot.com adresindeki blogda bu programın altına hangi kaynakları kullandığımı, hangilerinden yararlandığımı yazacağım. Vaktinizden daha fazla çalmamak için künyeleri burada aktarmıyorum. Şimdi sözü daha da uzatmadan
Sıradaki türküyü anons etmek istiyorum. Yozgat yöresine ait türkü. İbrahim Bakır'dan Nida Tüfekçi derlemiş. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 2-2-3 şeklinde. Ama Kamil Abalıoğlu çok velveleli okumuş bu türküyü. Dolayısıyla usulü sürekli vuramayabilirsiniz. Onun icrasından dinleyeceğimiz bu Yozgat türküsünün ismi ise Bir Çift Turna Gördüm.

Böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Bu hafta da yine destekçimiz Hatice Günaydın'mış. Hatice Günaydın'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Reklamlar bitti. Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune n-ai

頼むよ。

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hayriye Doğanlarlıoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Orfeon Rekord, tamburu Cemil Bey tarafından.
3: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programımızda yine sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızı kumanda masasından arkadaşım Selahattin Çolak yönetecek. Efendim, 3 bölümlü bir program hazırladım. Birinci bölümde Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nin 14 Aralık 1969'da Şan Sineması'nda verdiği bir konserden seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz önce. Ardından iki saz eseri, İstanbul Radyosu kaydı. Son bölümde de yine bir İstanbul Radyosu kaydı olan Recep Birgit'ten Rumeli türküleri. Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki icra heyeti Yegah makamında eserler okuyor. İlk üç eser birbirine bağlı olarak okunmuş. Dolayısıyla araya girmeyeceğim. Bir bütün olarak dinleteceğim. Önce Tamburi Osman Bey'in Yegah Peşrevi'nin ilk iki hanesi. Ardından Dellazade İsmail Efendi'nin Yegah bestesi. Güfte divan şairlerinden Nazim'in Gönül ki aşk ile pürsine de hazine bulurum. Bağlı olarak yine Dellazade'nin ikinci bestesi. Bir haber gelmedi aramı dili canımdan. Yegah faslında bu ikinci beste genellikle okunmaz. Burada takımın tamamını dinletmiş oluyoruz böylece. Ardından Dellazade'nin Yegah Ağır Semaisi, ikinci bestenin güftekarı bilinmiyor. Bu eserin güftekarı yine Nazim. Piyale elde neden bezmime Habib gelir. Bağlı olarak dinletiyoruz bu üç eseri.

İlk üç eserden sonra takımın dördüncü parçası sırada. Delazade'nin yine Güfte Nazim'in Yürük Sema'yı bülbülen bir güle kim şevkimi efzun eyler diye başlıyor. Bu eserin daha yaygın biçimini bilen dinleyicilerimiz burada bir takım değişik ezgiler olduğunu fark edeceklerdir.

Efendim Dellazade İsmail Efendi'nin şaheserlerinden olan Yegah takımının tamamını dinlemiş olduk. İki şarkı eklenecek şimdi bu programa. İlki Bimenşe'nin Ağır Aksak şarkısı. Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini.

Bir şarkı daha dinleyeceğiz Egah'tan. Ali Rıfat Çağatay'ın Alafranga'ya kaçan bir şarkısı. Güfte Recaizade Ekrem. Meclisi vaslında giryan olduğum mazur tut.

Efendim, takımın tamamı ve iki şarkı dinledik Yegah'tan. Bu konser, öyle sanıyorum ki bu eserle, konserin bu bölümü bu eserle tamamlanmıyor. Birkaç şarkı daha okunmuş olabilir, bir Stasya Mayıs'ı çalınmış olabilir ama elimdeki kayıtta bunlar yer almıyor. Şimdi iki saz eseri dinleyeceğiz efendim. Cevdet Çağla ile Selman Şükür'den. Cevdet Çağla keman, Selman Şükür ut çalıyor. İstanbul Radyosu kaydı. Selman Şükür kimdir? 1921'de Irak'ın Bağdat şehrinde doğdu. 2007'de aynı şehirde öldü. Bağdat Konservatuvarı'nda Şerif Muhittin Targa'nın ut öğrencisiydi. Daha sonra yine Şerif Muhittin'in kurduğu enstitüde ut öğretim üyesi ve şark musikisi bölümü başkanı olarak görev aldı. Bu görevini 30 yıl sürdürdü. Udu Osmanlı Türk musikisinin udileri tarzında çalardı Selman Şükür. Türkiye radyolarında da saz eserleri çaldı. Bağdat Konservatuvarı'nın kuruluşunda Türk musikişinasların büyük emeği vardır. Targan dışında Mesut Cemil, Cevdet Çağla, Cüneyt Orhon bu okulda ders verdiler. Selman Şükür dışında Udi Münir Beşir ile Cemil Beşir de oradan yetişmişti. Şimdi bu ikili Nişabürek makamında iki saz eseri çalacak. Birincisi Tamburi Osman Bey'in Peşrevi, dinliyoruz.

İkinci eserde Nişabürek makamında yenilikçi bestekarlardan Refik Talat Alpman'ın Saz Semaisi.

Efendim, Cevdet Çağlay ile Selman Şükür'den iki saz eseri dinledik. Programımızın son bölümünde Recep Birgit'in okuduğu bir İstanbul Radyosu kaydı olan üç Rumeli türküsüne yer vereceğiz. İlki Kemal Altınkaya'dan alınmış olan bir Hicaz türkü, bir Serhat türküsü. Maçin Dağı, Maçin Dağı, hiç sormazsın Nazlı Yari.

Kemal Altınkaya'dan alınan bu güzel türküyü dinledik. Altınkaya birçok Rumeli türküsünü borçlu olduğumuz bir musiki insanıydı efendim. Şimdi Uşak makamında bir türkü. Ördeksiz göllerde avın avlama.

Son Rumeli türküsü Eviç makamında. Çok güzel bir türküdür. Yürüdükçe servide boyun sallanır.

0: Efendim Recep Birgit'in okuduğu Rumeli türküleriyle bu haftaki programımızı tamamlamış olduk. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, Tamburi Cemil Bey tarafından.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tansu Yeşilkır, Sitare Anlıtemiz ve Strada Alberto Strada'ya teşekkür ederiz.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Geçen haftaki programımızda 1917 yılında Empire'ın sahnesinde Carlos Gardel, Pascual Contursini'nin Minoche Tristesi'ni yorumlar. O gün tango edebiyatının tarihinde bir kopuşa işaret eder demiştik. O güne kadar kenar mahalle şiiri baskındı, fakat o günden itibaren Minoche Triste'de olduğu gibi her zaman bir terk etme hikayesi söz konusudur.

erkek terk edilmiş olmaktan şikayet eder. Birçok şarkıda kontursi sevilen kadının aniden gidişinin ve terk ettiğini belirttiği mektubunu okuyucunun yol açtığı şoku anlatır. Alt başlığı Si Supieras, bir bilsen olan La Comparsa'nın sözleri de aynıdır. Şimdi bu tangolardan örnekleri Carlos Gardel'den dinleyelim. İlk parçamız De Vuelta al Bolin, Boğa Güreşi Arenasına Geri Dön. Ardından La He Visto con Otro, Onu Bir Başkasıyla Gördüm. Sonra Pobre Corazón Mio, Zavallı Kalbim. Ve Tanda'nın son parçası Küçük anlamında La Comparsita dinliyoruz.

0: te acordarás de mí.
1: Contursi'nin bir dizi tangosu da terk edilmiş kadının durumunu anlatır. Şimdi bu tangolardan iki örnek dinleyelim. Ventanita de Arabel, Arabel'in küçük penceresi, gene Carlos Gardel'den geliyor. Ve El Motivo, sebebi, Roberto Goyeneche'den gelecek. Dinliyoruz.

Mi Noche Triste ile birlikte yeni bir tango stili ortaya çıkar. Tango şanson. Contursi o zamana dek esasen bir dans olan tangoyu edebi bir yaratının desteğine dönüştürmüştü. Büyük başarı kazanan, bir servet getiren ve Paris'te yaşamasını sağlayan 15 kadar tiyatro oyununun yazarı olan Contursi, Paris'te gecekondu bölgesi sakini bandoneon anlamına gelen bandoneon araballero'yu besteledi. Şimdi bu tangoyu bambaşka iki yorumla dinleyelim. Önce Carlos Gardel'den, ardından Anibal Troilo Orkestrası'ndan.

Contursi, şehir yaşamının günlüğünü yaratan biridir. Onun tango sözleri, kendini ifade edemeyenlerin sesi olur. Üzüntüler, ketlenmeler, kaygılar bu tangolarda ifade bulmaktadır. Böylelikle tango, duygusal bir edebiyatın alanı olur. Neşeli yanını kesin olarak yitirerek, heyecanları, duyguları, halkın duygularını anlatmaya başlar. Enrique Discepolo bu dramatik yanı daha fazla vurgulayacaktır. Tango, dans eden hüzünlü bir düşüncedir ifadesi onundur. Şimdi sıradaki tandamız Enrique Santos Discepolo'dan gelsin. İlk parçamız Confesión, itiraf. Ardından Canción Desesperada, umutsuz şarkı. Sonra Secreto, gizli. Ve tandanın son parçası El Choclo, Mısır. Dinliyoruz.

Rumiyes, Tango isimli kitabının Le Pera'nın katkısı başlıklı bölümünde şöyle diyor. Sao Paulo'da doğan Alfredo Le Pera tıp öğrencisidir. Sonra da gazetecilik yapar. Skeçler yazar ve Paramount için filmlere altyazı yazdığı Paris'e bir yolculuğu sırasında Carlos Gardel'le tanışır. Paramount ondan şarkıcının müziğine uyan tango metinleri yazmasını ister. Alfredo talebe cevap verecek ve her türlü yerel ifadeden arınmış bir İspanyolca'da metinler kaleme alacaktır. Yalnızca mahalli anekdotları değil, insanların ezeli sorunlarını da kapsayan tangolar yazacaktır. Le Pera'nın üstünlüğü diyecektir daha sonra Aníbal Troilo, Arjantin kimliğini tanımayanlara tanıtmasıdır. Ülkeye dönüş temasının ele alındığı Wolver'in sözlerini yazan Le Pera'dır. Hayatımla boy ölçüşmek üzere geri gelen geçmişimle yüzleşmekten korkuyorum. Le Pera içine kapalı dramatik hikayeler anlatır. Köksüzlük, köklere kavuşma iradesi gibi sorunları ele alır. Kısaca gelinen yer, eve dönme arzusu, anavatan özlemi, yolculuk arzusu ve yolculuğun ardından ülkeye geri dönme arzusu. Şimdi sözlerini Le Pera'nın yazdığı iki tangoyu Carlos Gardel'den dinleyelim. Anclao en Paris, Paris'e demir atmış ve Golondrinas, kırlangıçlar dinliyoruz.

Günün son tandası gene Alfredo Le Pera'dan geliyor. İlk parçamız Volver, geri dönmek. Ardından Volvio una noche, bir gece geri döndü. Sonraki parça Comunitio Soleado, güneşli topluluk. Sonra Lehana Tere Mia, uzak ülkem. Ve tandanın son parçası Por una cabeza, kişi başı. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Tarbudak hepinize iyi bayramlar dileriz. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tansu Yeşilkır, Sitare Anlatemiz ve Strada Alberto Strada'ya teşekkür ederiz.

0: burning down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Very good. Great.
4: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mine Kazmoğlu'na teşekkür ederiz.
0: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Ben İlknur Akman Erk. Dinleyen tüm dostları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Program destekçilerimizle birlikte radyomuzu destekleyen tüm dostlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimizi hatırlatıyorum. gezgininşarkisi@gmail.com. Değerli dostlarım, bugün Gregorio Allegri ile başlayacağız. Onun en sevilen, en iyi bilinen eserlerinden biriyle başlayacağız hatta. Gregorio Allegri, geç Rönesans ile erken Barok arasında yaşamış İtalyan bir besteci ve papazdır. Roma'da çalışmış ve özellikle de o meşhur Sistine Şapeli'nde, yani Cappella Sistina'da, o müzik geleneği içinde yetişmiştir. Müziğinde gösterişli, dramatik etkilerden ziyade böyle sadelik, mistik bir atmosfer ve dini bir derinlik öne çıkar. Tabii hayatı boyunca çok sayıda motet ve kutsal müzik eseri yazmıştır ama bugün en çok tabii ki Miserere Mei Deus adlı eseriyle tanınır ki ben de size bunu hazırladım. Kısaca Miserere diye anılır ve 51. mezmura dayanır. Tanrım bana merhamet et der. Çok sesli bir yorumdur tabii dinleyeceğimiz. Eser iki ayrı koronun böyle karşılıklı söyleşisi üzerine kurulmuştur. Ve o meşhur bir anı vardır. Soprano partisinde duyulur. Yüksek do notasına kadar çıkan bir pasajdır burası. Ve çok çok etkileyicidir. Ve mutlaka bir öykü de anlatılır. Wolfgang Amadeus.

Mozart 14 yaşındayken Sistine Şapeli'nde bu eseri bir kez dinler ve sonra hafızasından büyük ölçüde notalara döker. Velhasıl kimden dinliyoruz bu çok sevilen Miserere eserini? King's College korosu ve solistlerinden dinliyoruz. Sir Stephen Cleobury yönetiyor.

Değerli dinleyenler, İtalyan besteci Gregorio Allegri'nin meşhur Miserere'sini King's College korosu ve solistlerinden dinledik. Sir Stephen Cleobury yönetti. Şimdi Georg Muffat'a geçiyoruz. Georg Muffat, barok dönemin en ilginç ve kozmopolit müzisyenlerinden biridir. 1653 yılında bugünkü Fransa-Almanya sınır bölgesine yakın Savoy Dükalığı'nda doğdu. Gençlik yıllarında Paris'e giderek Fransız saray müziğini tanıdı. Burada Jean-Baptiste Lully çevresinden etkilenmiş olması da tabii ki çok muhtemel. 1660'ların sonlarında Alsas bölgesindeki Molsheim'da eğitim gördü. Ardından hukuk eğitimi için Ingolstadt Üniversitesi'ne geçti. Sonra 1670'lerde Roma'ya giderek Arcangelo Corelli çevresindeki bu sefer İtalyan çalgı stilini yakından tanıdı. Ve tabii ki bu deneyim böyle onun müziğini belirleyen en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Daha sonra Salzburg Başpiskoposluğunda organistlik yaptı ve yaşamının son döneminde de Passau'da Kapellmeister olarak çalıştı. Yani aslında Georg Muffat bugünkü anlamda tam olarak tek bir ulusa ait sayılmaz. Savoy bölgesinde doğmuş, Alsas kökenli bir aileden gelmiş, Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya arasında yaşamış. Dolayısıyla gerçekten hani şöyle diyebiliriz, hayatının en önemli özelliklerinden biri Avrupa'daki farklı müzik stillerini bir araya getirmeye çalışmasıdır. Yani Fransız zarafetiyle İtalyan canlılığını bilinçli biçimde sentezleyen ilk bestecilerden biridir. 1682'de yayımladığı Armonico Tributo, Corelli etkisindeki konçerto stilini Alman dünyasına taşıyan önemli eserlerden biridir. Bir de 1695 tarihli Florilegium isimli bir koleksiyonu vardır. Bu da Fransız dans müziği üslubunu ayrıntılı açıklamalarıyla tanıtır ve gerçekten de bugün barok dönem icra pratiği açısından çok değerli bir kaynaktır. Bugün size Armonico Tributo başlıklı koleksiyondan bir numaralı re majör sonatı hazırladım. Kimden hazırladım? Peter van Heygen liderliğinde Le Muffatti topluluğundan dinliyoruz. Le Muffatti de zaten adını doğrudan Georg Muffat'tan alır. Belçika merkezli bir barok dönem müziği topluluğudur ve bu isim seçimi tesadüf değildir. Zira topluluğun sanatsal anlayışı da tıpkı Georg Muffat'ın müziği gibi Avrupa'nın farklı barok geleneklerini bir araya getirme fikrine dayanır. Şimdi sözü müziğe bırakıyoruz. Georg Muffat'ın Armonico Tributo başlığı koleksiyonundan bir numaralı re majör sonatı dinliyoruz.

Değerli dostlar, Georg Muffat'ın bir numaralı re majör sonatını Peter van Hagen liderliğinde Le Muffat Di topluluğundan dinledik. Şimdi İngiltere'ye doğru yükseliyoruz ve Henry Purcell var. Henry Purcell, barok dönemin en önemli İngiliz bestecilerinden biri kabul edilir ve çoğu zaman İngiliz müziğinin Orfeus'u diye de anılır. 1659'da Londra'da doğdu. Müzikle iç içe bir saray çevresinde yetişti çünkü babası da kraliyet müzisyeniydi. Çocuk yaşta Chapel Royal'de korist olarak eğitim aldı ve burada dönemin en iyi müzisyenlerinden kompozisyon ile org eğitimi gördü. Henüz genç yaşlarında Westminster Abbey'nin orgculuğuna getirildi. Aynı zamanda kraliyet için tören müzikleri, ilahiler ve sahne eserleri bestelemeye başladı. Purcell, İngiliz dilinin ritmini müziğe olağanüstü doğal biçimde yedirebilmesiyle ünlüdür. Bu yüzden şarkıları ve operaları bugün bile çok etkileyici bulunur. Ben gerçekten Henry Purcell'ı çok severim. 1695'te henüz 36 yaşında hayatını kaybetti bu besteci ve Westminster Abbey'e gömüldü. Mezar taşında "Burada Henry Purcell yatıyor. Bu hayattan ayrılıp yalnızca kendi armonisinin aşılabileceği o kutsanmış yere gitti" diye yazıyor. Ve gerçekten buradaki incelik çok güzel. Dünyada onun müziğini aşabilecek kimse olmadığını ima ediyor bu söz. Ancak cennette ilahi armoni içinde onun müziğinin ötesine geçilebilir diyor. Gerçekten çok çok çok severim. Şimdi Kral Arthur'dan bir bölüm hazırladım. Venüs'ün Aryası olarak anılır. Bu Henry Purcell'ın 1691'de bestelediği, tam anlamıyla opera olmayan ama müzik ile tiyatroyu birleştiren bir semai operasıdır. Metni de ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı John Dryden yazmıştır. Eserde aşk tanrıçası Venüs, Britanya'yı The Fairest Isle, yani en güzel ada olarak öven şiirsel bir şarkı söyler. İşte size ben bu şarkıyı hazırladım. Kimden dinliyoruz? Lynn Dawson'ın güzel sesine lavtacı Simon Hope eşlik ediyor ve ardından da Sir John Eliot Gardiner eşliğinde English Baroque Soloists'in yumuşacık yaylıları giriyor. Böylece İngiltere'deyiz.

Değerli müzikseverler, Henry Purcell'ın Venüs'ün Aryası'nı dinledik ve şimdi sırada maratonumuz var. Eserlerini tanımakta olduğumuz bestecimiz Christoph Graupner. Christoph Graupner, 1683-1760 yılları arasında yaşamıştır. Alman barok döneminin büyük ama en uzun süre ihmal edilmiş bestecilerinden biridir ne yazık ki Graupner ve aslında aynı kuşağın insanı olduğu için adı çoğu zaman Bach, Telemann ve Handel'in gölgesinde kaldı. Oysa yaşadığı dönemde çok saygı gören bir besteciydi. Leipzig'te eğitim gördü. Daha sonra Darmstadt Sarayı'nda çalışmaya başladı ve hayatının büyük bölümünü burada geçirdi. Şu anekdot önemlidir onun hayatında. Daha sonraki yıllarda Bach'ın 27 sene boyunca çalışacağı Aziz Thomas Kilisesi'nin kantorluk pozisyonu ilk başta Graupner'e teklif edilmişti. Lakin Darmstadt Sarayı izin vermeyince bestecimiz o pozisyonu bırakıp kantorluk pozisyonuna geçemedi. O da görevde Johann Sebastian Bach'a kaldı. Ve müzik tarihinde bazen eğer Graupner saraydan izin alabilseydi bugün belki de Bach yerine onu konuşuyor olabilirdik denir. Çünkü Graupner olağanüstü üretken bir besteciydi. Birkaç rakam vereyim size dostlar. Yaklaşık 1400'den fazla kantat, yüzlerce orkestral eser, konçertolar, oda müziği, klavsen eserleri, aklınıza gelebilecek pek çok şey besteledi. Ve armonik dili çok enteresandı. Böyle bazen beklenmedik derecede karanlık, huzursuz geçişler. Dolayısıyla müziği yalnızca barok düzen hissi vermiyor. Arada yer yer erken romantizmi haber veren böyle bir duygusal yoğunluk taşıyor. Öte yandan orkestrasyon konusunda da çok yaratıcıydı Graupner. Fagot, blokflüt, hautboy d'amore gibi renkleri çok severdi. Şimdilerde çok şükür erken dönem müziği toplulukları onun müziğini yeniden keşfediyorlar. Biz de işte bu tipte bir kayıt dinlemekteyiz. Klavsenci ve müzik araştırmacısı Kanadalı Genevieve Soli, Graupner'in müziğini araştırdı ve kendi kurduğu Lesires Oreuse topluluğu ile onun eserlerinden oluşan harika bir kayıt çıkardı. Biz bugün bu kayıttan bir eser dinliyoruz yine geçtiğimiz hafta bir kantat dinlemiştik. Bugün bir konçerto dinleyeceğiz. Fagot, iki keman ve sürekli bas için si bemol majör tonda bestelenmiş GWV 340 eser sayılı konçertoyu dinleyeceğiz. Eser moderato, affettuoso ve allegro olarak 3 bölümden oluşuyor. Fagotta Mathieu Lussier var ve tabii ki sanatçıya Genevieve Soli liderliğinde Lesires Oreuse topluluğu eşlik ediyor. Christoph Graupner bu haftada radyolarınıza geliyor.

Değerli dostlar, Graupner maratonumuza haftaya da devam edeceğiz. Şimdi günün son eseri var, Francesco Onofrio Manfredini. Manfredini, geç barok dönemin önemli İtalyan bestecilerinden biridir. 22 Haziran 1684'te Bologna'da doğdu. Önemli bir müzik merkeziydi Bologna. Eğitimini orada aldı ve çok önemli bir keman geleneğinde yetiştiği için kendisi de keman konusunda büyük bir ün yaptı. 1710'larda Monaco Prensliğine gitti. Burada Prens 1. Antoine'ın sarayında görev aldı. Kardeşi Giuseppe Manfredini de çok tanınmış bir müzisyendi. Yani aile müzikle iç içeydi. Francesco Onofrio Manfredini 1762 yılında 78 yaşındayken hayatını kaybetti. Ben bugün sizlere Manfredini'nin Opus 3 koleksiyonundaki bir numaralı Fa majör konçertoyu hazırladım. Eser Allegro assai ve Adagio olarak iki kısma ayrılan bir birinci bölümle açılıyor. Ardından da Presto ve Allegro olarak hareketli bir biçimde akıyor. Yaroslav Kırçek liderliğinde Cappella Istropolitana'dan dinliyoruz. Francesco Onofrio Manfredini radyolarınıza geliyor.

0: Değerli müzikseverler, bugün de bu güzel eserle bizlere ayrılan 55 dakikanın sonuna geldik. Haftaya yeniden çok güzel müziklerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
0: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve...
1: Reklamlar.
0: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Uysal'a teşekkür ederiz.
4: Gidilmeyen yol.
5: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
1: Apaçık Radyo'dan Gidilmeyen Yol programından hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman. Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Bugün de konuğumuz Ezgi Hamza Çebi. Özyeğin Üniversitesi Doktor Öğretim Görevlisi. Hoş geldin Ezgi.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum.
1: Evet, hepimizin olduğu gibi en fazla iyi olmaya çalışabiliyoruz gerçekten de. Ezgi'nin aslında çok güzel bir kitabı var. Canavarların Vaatleri. Yani adının güzelliğine bakar mısınız kitabın? Bu Türkçe feminist spekülatif kurmacaya musallat olanları anlattığı. Bu konuyla ilgili ben bir süredir zaten bu konuyla akademik olarak olmasa bile kişisel olarak ilgileniyorum. Hayalettin bir tür bastırılmışın geri dönüşü olduğu, sadece bu da değil ama bunu da açarız zaten. Ve onlardan korkmamak gerektiği, bir biçimde eksik kalan, üzerini kapattığımız, örttüğümüz ilişkideki, hafızadaki ya da farklı türlü yaşamlardaki her ihtimalleri açtığını çok düşünüyorum. Programa girmeden önce yanda arka... Orası kulis odamız mı acaba bizim? O odada da mutfakta. Evet, doğru, mutfakta konuşurken de yani canavar dediğimiz şeyle ilgili sen kitaptan, kendi kitabından ve diğer Türkçe kurmaca kitaplarından bahsederken ben de filmlerden bahsetmiştim. Şimdi birkaç tanesini önereceğim o filmlerin. Bir de dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Şimdi Gidilmeyen Yol programının sosyal medya hesabı var. Benim de zaten sosyal medyada Zihinsel Koleksiyonlar diye bir hesabım var. Oradan eğer isimleri kaçırırsanız, bu filmleri ben paylaşmayı unutursam, bazen çünkü hızlı konuştuğum için yutabiliyorum da isimlerini. Böyle vırıp diye söylüyorum. Ne olduğunu anlamak çok kolay olmuyor. Bana oradan yazabilirsiniz. aslikotaman@gmail.com'dan da her zaman ulaşabilirsiniz. Ve

0: Hadi madem dilek ve öneriler kısmıyla başlıyorum, radyomuza destek olmayı da unutmayınız demek istiyorum. Bu programlar sayenizde yapılıyor. Şimdi bu filmlerden ilki aslında Atlantis filmi. Matthew Diop'un bir filmiydi. Bu şimdi hayalet filmlerinden bahsetmiyorum. Yani birebir böyle Ghostbusters gibi hayaletin göründüğü filmler değil tabii ki bunlar. Ama Dakar'da aylarca maaşını alamayan bir grup erkek işçi Avrupa'ya ulaşmak için denize açılıyor. Ve kayboluyorlar yolda. Sonra geceleri genç kadınların bedenlerine girip dünyaya geri dönüyorlar aslında. Yani çok katmanlı bir biçimde güçlü tarafları var filmin. Çünkü hayalet sömürünün ve görünür hale gelmiş hali. Aynı zamanda da erkekler aslında sistem tarafından yaşarken zaten hayaletleştirilmiş erkekler. Bu sebeple de kadın bedenine giriyorlar zaten. Doğaüstü bir estetikle görünür kılıyor olsa da zaten bu doğaüstü fikrini, hatta bence bugün büyülü gerçekçilik fikrini vesaire, bunların hepsiyle ilgili konuşabiliriz diye umuyorum. Benim aklımda söyleyecek çok fazla şeyim var. Seni konuşturmamaktan korktuğum için dedim ki kendi söyleyeceklerimi yetmezse sonraki programa saklamak şeyinde bulunacağım yani. Şimdi bazı önemli sahneler var. İşçiler geceleri bu genç kadınların bedenlerine giriyorlar ve patronun kapısına dayanıyorlar ve diyorlar ki bizim maaşımızı öde. Çünkü yıllarca bizi sömürdün yani. O yüzden de ekonomik bir adalet talebi olarak hayaletleşiyorlar aslında. Bu Avery Gordon'ın Musallat, yani o
1: Ghostly
0: Haunting, evet,
1: Matters.
0: Ghostly Matters'daki beni çok aşırı
1: Benim de.
0: etkileyen kitaplardan biriydi. İlk,
1: Ben de çok referans verdim kitapta.
0: evet, çok kendisini de dinleme şansına sahip olmuştum Berlin'de. Müthiş
1: Türkiye'ye de geldi aslında, değil mi?
0: geldi
1: Yakın
0: mi?
1: zamanda ben gidemedim
0: Ben,
1: maalesef.
0: demek ki ben de belki burada değildim. Berlin'de dinlemiştim. Yani bastırılan şeyin orada çözemediğin için zaten olayı, bugün de hala etkilerinin nasıl devam ettiği, bu göçü de tersine çevirmesi anlamında da çok güçlü bence. Çünkü Avrupa'ya ulaşamayan bedenler hayalet olup geri gelerek şehri ele geçiriyorlar. Dolayısıyla böyle çok katmanlı bir yaz filmi bir yanıyla da. O yüzden eğer izlemediyseniz, bu konular ilginizi çekiyorsa, birinci önerim Atlantis. İkincisi belki Eternal Daughter filmi. Joanna Hogg'un, ki ben Joanna Hogg'u severek Souvenir filmlerini de daha önce önermiştim. Bu otokurmacı anlatıyor, çok benziyor onun filmleri. O anlamda da çok başarılı buluyorum. Souvenir'in biri de ikisi de aslında Feminist Tahayyül dergisine de yazmıştım. Otokurmaca ve şefkatli anlatıcıya çok yaklaşan anlatılardı. Burada annesiyle tam konuşamadığı, annesini tam anlamadığı bir hayat. Şimdi bu filmi anlatması çok kolay değil. Çünkü bir tür görünmeden yaşanmış bir hayatla ilgili. Aslında hem anneyi hem kızı bizim şey oynuyor. Şimdi şeyin adını unuttum. Tilda Swinton. O oynuyor. Bir tür gecikmiş bir duygusal farkındalık aslında burada hayaletimsi olan şey. Yani anneyi tam olarak tanımamış zamanında. Şimdi biraz anlıyor ve o yüzden de bence onun böyle Ackerman'la, Marguerite Duras'la da bir etkileşimi, ilgisi olduğunu düşünüyorsunuz izlerken. Bir otelde geçiyor. Onun o boş koridorları, geçmişe ait gibi görünen işte atmosferin kendisi bir yanıyla da. Yani geçmişin geçmediği ve o günün içerisinde hala nasıl var olduğu ve hala katman katman nasıl biriktiği. Yani palimpsest bir zaman, palimpsest bir mekandan bahsediyoruz. O anlamıyla ilginç. Bir tanesi, bir diğeri dediğim, üçüncüyü söyleyeyim, diğerlerini, diğer önereceklerimi aradaki konuşmalara saklayayım. Personal Shopper filmi. Gidilmeyen yol fikrine çok uyduğunu da düşünüyorum aslında ben bu filmin. Çünkü Kristen Stewart ikiz kardeşini kaybetmiş filmde. Ve kardeşiyle çocukluğundan beri de bir anlaşma yapmışlar. Demişler ki kim önce ölürse diğerine bir işaret gönderecek. O yüzden de film boyunca kendisine gelen mesajların tümünü böyle yorumluyor. Ama bir yandan da film teknolojiyle bağımızı da sorguluyor bu anlamda. Yani telefon üzerinden beliren bir hayalet, yani tamamen bu SMS'ler, işte ekran,
1: Algoritma
0: algoritma, işte bunların tümü dijital çağın hayalet hikayesi olarak
1: mı
0: geçmişti. Galiba Another Gaze diye bir dergide bu kitap. Bir tür geç kapitalizm filmi aslında böyle düşündüğümüz zaman. Bir yanıyla da kadın işte kendi adından da personal shopper'dan da böyle anlayacağımız gibi başkalarının kıyafetlerini topluyor, onların hayatlarını organize ediyor ve hani kendi askı gibi, bana öyle geliyor hep öyle düşününce. O yüzden de hep başkalarının hayatında gölge gibi dolaşan biri, ama onun hayatında da gölge gibi dolaşan bu mesajlar var. Öyle mi yorumluyor yoksa bu gerçekten mi var, arasında kaldığımız bir noktadayız. O yüzden de mesela yaz grief horror diye geçiyor bunun türü. Yani bir tür yaz korkusu mu diyeyim? Öyle bir alt tür gibi. Çünkü onunla baş edemiyorsun ama bir yanıyla da onu bugüne taşıyan bazı işaretlere ihtiyacın var. Çünkü aslında bugünün hayatı bize bu tip, bu görünmeyen, varlığından emin olamadığımız ama bir yanıyla da olduğumuz geçmişin, sahip olduklarımızın aslında bugün hala bizimle beraber olduğunu gösteriyor. Buna yol açan feminist yöntem buna bir alan açıyor tabii ki. Bu anlamda çok önemli çalışmalar. Ama senin de aslında hem bu Avery Gordon'la ilişkisi, yani ondan aldığın referanslar. Ben Mark Fisher'ı da çok önemsiyorum bu noktada. Çok da genç bir kayıp gerçekten de o da. Yani o Ghosts of My Life'dı galiba, hayatımın hayaletleri. Gelecekler kuramayan toplumların aslında kaybolmuş geleceklerin hayaletleriyle nasıl yaşadığını söylüyordu. İşte ben kendi seminerlerimde, derslerimde elbette ki bunu Deleuze'le anlatıyorum, Laura Marx'la anlatıyorum. O daha çok skin of the film, yani film üzerine bunu açıklayan biri. Şimdi biz burada kuramdan çok önce bir alanı anlatmaya çalışırız. Sonra da ara ara eğer yeterince açıklayamamış olursak o kuramları da biraz anlatarak ilerleriz. O yüzden söz sende Ezgi. Kitapta ne yaptın, anlatır mısın bize?
1: Öncelikle filmleri izlemedim ama çok merak ettim. Çok iştah açıcı bir şekilde anlattım bir de. Gerçekten ilk iş bunları izlemek olacak. Bir sürü şey de düşündürdü bu arada. Yani o hani denizde göçmen bedenlerin hayalet gibi geri dönüşü, zaten hani o denizin gelgit etkisi ve deniz hani o geri verme meselesi imgesi, hani filmi izlemeden sadece anlattığın şey üstünden söylüyorum ama su bir yandan da hani o hafızayla çok ilişkilendirdiğimiz bir şey olarak, bilmiyorum, orada çok fazla hikaye çıkacakmış gibi hissettim, çok merak ettim.
0: O tip, ya mesela su varsa ben hep mesela öğrencilere söylediğim bir şeydi bu. Yani şimdi bize neyle anlatıyor, neyle simgeliyor, neyle örnek veriyor, o çok temel bir şey tabii. Eğer bu suysa biz o suyun bize yaptığı her şeyi düşünmeliyiz. Yani o ıslak bedeni düşünmeliyiz, akışkanlığı. Ayrıca
1: ama yokluğu, kuraklığı da düşündürüyor bir yandan.
0: Onu yapıyor ama bir yanıyla bir onu zapturapt altına alamadığım bir yanı da var yani. Hani bir yerden başlayıp uyudun, sabah sal nerede çıkar? Yani değil mi? Onu düşünmek lazım. Dolayısıyla bunların hepsini düşündüğümüz tabii bir sembol olmalı. O yüzden çok katmanlı bir anlam veriyor bir yanıyla da.
1: Son anlattığım filmde de yani hani o işaretler gerçekten ona mı geliyor yoksa o mu işaretlerin peşine öyle düşüyor okuyor meselesinden ben aslında benim konuyu da açayım.
0: Tabii.
1: Çünkü tam da hikayesi anlatılmayanların, kolektif hafızamızdan silinenlerin, var olmuş ama yokmuş gibi gösterilenlerin ya da gösterilmeyenlerin
0: izlerini, hatta yaptıklarımızın biz de var
1: evet,
0: bunda.
1: Evet tabii. kimliklerin, varoluş hallerinin, çeşitli türlerin, işte kadın artı kimliklerin, yönelimlerin ve benim kitabım bağlamında zaten toplumsal cinsiyet ve türcülük gibi bir odağı var. Yani ben cinsiyetçilik ve türcülüğün çok ortak işleyen mekanizmalar olduğunu düşünüyorum. Ve aslında bu merakım da canavarlaştırılan hallerin, kimliklerin kimler olduğuna baktığında, tabii ki bunun içine ırk, sınıf gibi bir sürü kategori dahil edebiliriz. Tabii bu bir doktora tezi olduğu için hani bu belli bir odak olması gerektiği için ve benim de özel ilgi alanım benim feminist çalışmalar ve insandan ibaret olmayan dünya olduğu için aslında ben kadın artı bedenlerin canavarlaştırılma biçiminin tarihine baktığımda edebiyatta ve felsefede, yani batı felsefe düşünce tarihi boyunca, aydınlanma boyunca erkeklerin metinlerine baktığımızda da nasıl kadınların hayvanlara, yer yer bitkilere benzetilerek ve bir yandan da hayvan ve bitki bedenlerinin de dişileştirilerek, yani bunların birbirine benzetilerek ve genelde de canavarsı, ve bu canavarsı derken işte kontrol edilmez, tanımlanamaz, tekinsiz, hani sınırları alt üst eden, ihlal eden gibi anlamlara uzanabiliriz. Ama aslında canavar çok tanımlanması oldukça geniş hani bir kategori. Ben kitapta Hani bir yandan o canavarlık teorisini bunun 90'lı yıllarda nasıl bir bağlamda akademik bir çalışma alanı olarak kurulduğunu anlatıyorum. Bir yandan hani bunun feminist teorilerle ve eleştirel hayvan ve bitki çalışmalarıyla olan ilişkisini anlatıyorum ve nasıl işte tam da bu cinsiyetçilikle türcülük kesişiminde canavarların vaatleri derken bu yok sayılan, yaşama sığdırılamayan kimliklerin, hikayelerin peşine düşmenin, vaadinin ne olduğunu açmaya çalışıyorum. Bence bu vaat aslında tam da o kesişimselliği göstermek ve o kesişimsellik üstünden mücadelenin neden ortak olması gerektiğini de göstermek. Vaadi öyle bir yerde buluyorum. Ama bu tabii ki bir yandan da anlatılmayanların peşine düşmek, hikayesi anlatılmayanların izini sürmek kolay da bir şey değil. Yani bu böyle çok hani vaat sözcüğü umuttu ama hani coşkulu neşeli bir eylem değil, çileli bir süreç. Burada da işte bu musallat bilim teorisini çağırmak, hani hayalet hikayelerinin, çünkü hani Gordon da şey diyor, yani hayata dönen her şey, ya yani ölümden geri dönen her şey acı verir. Çünkü yani
0: Yeni bir hikayeyle geliyor onlar aslında, artık o
1: bir
0: ilk
1: de o
0: zamanki yere
1: silinme
0: koyamaz.
1: ve yokluk şiddetin tarihini o izle birlikte
0: Tabii,
1: geldiği
0: tabii.
1: için onun hikayesinin nasıl hakkaniyetli bir şekilde anlatılabileceği üzerine düşünmenin kendisi çok etik bir uğraş. Benim kitapta incelediğim 1920'lerden 2000'lere uzanan hani farklı edebi metinlerde aslında ben içerikte canavarlaştırılan figürlerin peşine düştüğüm kadar bu feminist yazarların bu figürlerin nasıl anlattığını, anlatma eyleminin kendisini nasıl sorunsallaştırdığını da mesele ettim. Bunu da spekülatif kurmaca tabiriyle aslında açmaya çalıştım ama spekülatif kurmacayı böyle fantastik, gotik, bilim kurgu gibi türleri içine alan bir şemsiye terim olarak değil de işte Donna Haraway'in ona yüklediği, SF kısaltmasına yüklediği anlamlar doğrultusunda açtım. Yani hani o neyi gerçek bilgi olarak kabul ediyoruz? Hani scientific fact de speculative fabulation ya da sisterhood fabulation gibi farklı anlamlara gelecek şekilde oynuyor bu kısaltmayla. Ben de aslında incelediğim metinlerde hani kadın artı bedenlerin ya da insan olmayanların deneyimleri, kimlikleri, öznellikleri, faillikleri yok sayılırken bunu yok sayan mekanizmalar nasıl bir bilgi ürettiğini iddia ediyor, neyi gerçek olarak kodluyor, neyi otorite olarak kodluyor ve bunun dışında bıraktığı başka bilme biçimleri, başka var olma biçimleri neler ve bu hikaye anlatımıyla bilgi üretiminin nasıl bir ilişkisi var? Aslında temel olarak bunun izini sürmeye çalıştım diyebilirim.
0: Yani şöyle, ilk söylediğin şeye geri gelecek olursam, aslında hikaye anlatımında da sen hani türcülükle toplumsal cinsiyetin bağlamını kuruyorum dedin ya, hikaye anlatımında da çoğu zaman kimin özne sayıldığı çok temel ya. Kim anlatıyor? Yani insan konuşuyorsa hayvanları sadece izliyorsak, insan anlatıyorsa doğa sadece fon oluyorsa mesela, değil mi? Yani insanın acısını derin kabul ediyorsak ama hayvanın sadece içgüdüye indirgeniyorsa örneğin. O yüzden aslında o hayvanın bakış açısıyla anlatılan hikayeleri normalin dışında daha tuhaf bulmak ya da bunu mutlaka belirtiyor olmak, değil mi? Ya özetini yazarken. Çünkü aslında anlatı geleneği otoriteyi olan insana vermiş durumda. Böyle bir tarafı var. Ama tabii insanın kendi içinde sadece, şimdi orada böyle bir ayrım var ama insanlar arasında da başka bir ayrım var. Ben hep bunu şeye benzetiyorum. Yani inşallah yanlış bir şey söylemiyor olacağım. Daha doğrusu yanlış derken kaba bir şey söylemiyor olacağım diyeyim bu anlamıyla. Yani kir yanlış yerde duran şeydir ya aslında. Bu o yüzden bazı bedenler, bazı insanların sesleri, bazı insanların varoluş biçimleri, eğilimleri, cinsiyetleri neyse, aslında bu yanlış yerde duruyor ve kabul edilmiyor.
1: Fazlalık,
0: Fazlalık
1: atık
0: olarak geliyor.
1: gibi.
0: O yüzden de mesela Hitchcock'un bir Rebecca diye bir tane filmi var. Orada mesela kadın çok görünür, hayalettir, ölü kadın geri gelir ama hiç görünmez aslında. Film boyunca hiç bilmeyiz, sadece onun varlığını hissederiz. Ve bana bu anlamda sürrealist resimler de, ki onlardan örnek verebilirim. Yani bugün hatta bir tane haber okudum. Leonora Carrington, benim çok sevdiğim bir ressam, sürrealist ressam. Onun bir filmi 29 Mayıs'ta gösterime girecekmiş. Yani hayatının anlatıldığı bir film. Onu da böyle söylemiş olayım. Onlar bu görünmez düzen, ya bir de bir biçimde düzenin görünmeyen kurallarını bozup bize asıl olması gerektiğini gösterdiği için de güçlü bir yanıyla. Yani feminist yöntemin her zaman yaptığı şey bu. Neyi normal anlatıcı, neyi güvenilir, neyi otorite olarak kabul ediyoruz, neyi güvenilir bilgi olarak kabul ediyoruz, bunu sorgulayacağız yani.
1: Evet, aslında bir yandan da hayalet figürler sadece norm olanın dışında bırakılanları değil, normun nasıl kurulduğunu, bizzat nasıl kurulduğunu gösterdikleri için önemliler.
0: Tabii, çok
1: yani
0: haklısın.
1: O dışarıda bırakılan kimlikler tarih boyunca değişebilir. Yani bugün belli bir ırk olur, yarın başka bir ırk, bugün başka bir kimlik. Orası değişebilir ama söylemin, hikayenin, normun nasıl kurulduğunu gösterdiği için ben işlevinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok haklısın. Evet, yani ya Batı anlatı geleneğine baktığımız zaman otorite figürünün daha çok akılcı erkek, insan, hani bu yaşayan ve merkezde duran, o Leonardo da Vinci'nin o şeyi var ya, onun o olduğunu düşünebiliriz. Ama yani o yüzden de geçmişin aynı hayvanların, aynı çocukların, aynı delilerin, cadıların, işte sezgisel, hatta Hamlet'te de bu vardır ya, yani kadının o sezgisel hali biraz ötekileştirilmiş bir biçimde anlatılır filmin içerisinde, zaten onun filminde. O yüzden bu hayalet hikayeleriyle barışmak zorlu bir süreç olsa da ve bunun adını çok olumlu anlamlar çıkarmıyor olsa bile vaat koymak çok değerli diye düşünüyorum bu anlamıyla. Eline sağlık. Şimdi bir tane şarkı arasına geçeceğiz. Tamam. O yüzden de sana istediğin şarkıyı sen anons edebilirsin belki.
1: Tamam, oldu. Şimdi şarkıyı anons etmeden önce neden bu şarkıyı seçtiğimden kısaca bahsedeyim, ama şarkıyı dinledikten sonra da belki onu biraz daha açarız.
0: Tamam.
1: Yani şarkının anlamı ve hikayesi üstüne. Ben birkaç gün önce Atina'daydım. Atina'ya ilk gidişimdi. Yani etkinlik için gitmiştim. Ve böyle çok da aslında yabancısı olduğum bir etkinlikti. Genelde de yapay zeka odaklı, daha böyle business dünyasının olduğu bir etkinliğe canavar konuşmak için çağrıldım. Bir yandan böyle çok dolu bir program, yani günlük akışta sürekli oturumlar var. Onlara yetişmeye çalışıyorum ama Atina'ya da ilk kez gitmişim. Haliyle hani gezmek de istiyorum
0: akademik
1: sokakları.
0: Turizm diyoruz buna.
1: ama bir yandan da ben şöyle de biriyim. Yani yeni gittiğim yerlerde böyle o turistik, hani ana akım turistik geziler yapmayı sevmiyorum. Hani Akropolis'e çıktım ama genelde şöyle bir tavrım oluyor. O şehrin daha böyle muhalif mahallesine bir gitme, onun sokaklarında yürüme, duvarlardaki yazılamalara, afişlemelere bakma, binalara bakma, böyle bir gezme halim oluyor. Bir de gittiğim ülkenin dilinde üretilen muhalif müzikler, müzisyenler, şarkılar, bir onları araştırıp aslında kullandığım o müziklerle şehri geziyorum. İşte Atina'ya giderken de böyle hani bu araştırmalarımda Yannis Angelakas'ın Sigamin Klapso şarkısına denk geldim. Ve aslında o albümdeki bir sürü şarkıyı dinleyerek gezdim. Şimdi şarkının sözlerini vereyim ve şarkıya girelim. Şarkı bittikten sonra da bu şarkının anlamını ya da işte bu Angelakas'ın önemini konuşuruz.
0: Tamam.
1: Şarkının sözleri şöyle. Sigamin Klapso, ağlamayacağım demek. Bana diyorlar ki çemberin dışına çıkarsam kaybolurum. Yalnızca sınırlar içinde dönüp durmam gerektiğini söylüyorlar. Ve dünyanın evcilleşmemiş vahşi bir yaratık olduğunu, ısırdığında ise susmamın en iyisi olacağını söylüyorlar. Ve delirebileceğimden korktuklarında gizlice bir yerlere gidip ağlamamı söylüyorlar. Ve bana bu düzenin karşısında çok küçük, hem de değiştiremeyecek kadar küçük olduğumu hatırlatıyorlar. Ama ben vahşi ve gururlu bir dansla, bir kartal gibi kederlerin üzerine yükselip uçacağım. Öyle kolay ağlamam, öyle kolay korkmam. Gökyüzünde kendime bir yuva kuracağım. Yalnızca gülmek istediğimde aşağı ineceğim.
0: O zaman dinliyoruz.

0: Çok güzel şarkı.
1: Ben bayıldım gerçekten. Böyle defalarca dinliyorum günlerdir. Şimdi tam bu şarkının böyle sözleri nelermiş diye bakarken bir etnomüzikoloğun yazdığı bir makaleye denk geldim. Ve aslında Angelikas'ın neden yani bu şarkıyı yaparken geçmişle nasıl bir bağ kurduğunu anlatıyor. Bu arada Angelikas aslında 80'li 90'lı yıllarda aktif olan daha post punk rock grubunun solisti, Tripes adı verilen. Ama sonra grup dağılıyor ve 2000'lerde daha kendi solo projesine yöneliyor. Ve Rebetiko dinleme yani Rebetiko'yu yeniden yorumlamaya başlıyor. Bu makalede de şöyle bir soruyla açılıyor bu makale. Olağanüstü hal ya da kriz dönemlerinde geçmiş, özellikle de müzikal geçmiş nasıl yeniden icat edilir? Böylesi kırılgan zamanlarda hangi geçmişe ihtiyaç duyarız ve neden? Bu müziksel tarih tahayyülleri hangi varlık anlayışlarını devreye sokar? Geçmişin bu yeniden kurgulanışları ortak duygulanımların oluşumunu belirleyen duygusal dünyaları nasıl maddileştirir? Yani bu sorular odağında çekilenmiş makale. Ve yani aslında Angelikas yani bu 2000'lerin ortasında tekrar hani popüler oluyor ve 2008 krizinden sonra ve Yunanistan'ın böyle Avrupa'nın canavarı olarak ilan edilmesinden sonra genç işsiz kesim tarafından ve hani bütün o prekarya tarafından çok benimseniyor. Bu Van Vakaris'in çok ünlü bir Rebetiko şarkısını yeniden yorumluyor. Özellikle hani o böyle insanları bir araya getiren bir şarkı olarak karşımıza çıkıyor. Aslında tabii burada hani Angelikas da kendi motivasyonunu şey diye açıklıyormuş. Yani bir yandan evet o hani bir milliyetçi bir Yunan kimliği etrafında ya da Helenistik bir kimlik etrafında değil de nasıl bir Yunan kimliğini hatırlamamız gerekiyor? Nasıl bir geçmişi hatırlamamız gerekiyor dediğinde tabii 20'ler 30'lar Rebetiko bir yandan bütün hani o göç müziği, yeraltı müziği, protest müzik orayla bir bağ kuruyor ama bugüne ne söylüyor diye bakıyor. Ve onu yeniden yorumlama biçimi onu olduğu gibi icra etmek değil. Bana şimdi bizim biraz önceki muhabbetimize bağlayacağım anlamlı bulduğum kısım burası. Şöyle yorumlanıyor Angelikas'ın bu Rebetiko müziği yeniden yorumlayışı onu kirletmek olarak. Ama bu kirletmek negatif anlamda
0: Tahrif
1: değil.
0: etmek yani,
1: Ya
0: evet.
1: şöyle aslında. Yunanca peyragma sözcüğüyle ifade ediliyormuş. Bu aslında yaratıcı bir diyaloğa girmek geçmişin sesleriyle. Yani bir nesneye dokunmak, onun özünü hissedip dönüştürmek. Zaten aslında biz geçmişi her anıp hatırlayıp anlattığımızda yaptığımız şey bu. Biz geçmişi şeffaf bir şekilde hani ya da edebiyat hiçbir sanat öyle olduğunu iddia edemez. Yani hani o yansıtan bir araç, pürüzsüz, şeffaf bir araç değil. Onu dönüştüren, ilişkiye giren, yeniden yorumlayan bir araç. Ama bunun farkında olup o farkındalıkla öz düşünümsel bir şekilde yazmak işte tam da o hayalet hikayelerinin, geçmişin anlatılarının peşine düşerken nasıl bunu daha etik anlatabileceğimizi, nasıl hakkaniyetle anlatabileceğimizi üzerine düşünmek gibi geliyor bence.
0: Burada bir şeye ekleyeyim. Arada aslında biz birkaç tane sufle aldık bu konuyla ilgili ama anlatabilecek kadar iyi aklımıza kalmadığı için sadece bir tane bir şey söyleyeceğim. Teknik Masa'dan sevgili Selahattin bu çaldığımız parçanın bir de hip hop versiyonu olduğunu
1: Evet.
0: anlattı. Dolayısıyla aslında şarkı konusunda
1: Ve
0: bence...
1: şarkıyı söyleyen kişinin öldürüldüğünü.
0: Evet, bunları yeni öğrendik. Çıkışta biz hikayenin daha uzun halini dinleyebiliriz ama siz de araştırabilirsiniz diye onu da ekleyelim isterim. Şimdi ben şöyle bir şey soracağım. Yani soracağım, bu konuyu açmak bence önemli Ezgi. Çünkü şimdi biz bunları konuşuyoruz ve diyoruz ya aslında bunu bugünün içerisinde geçmişin izlerinin, geçmişte çözülmemiş olanların bizle beraber yol aldığını, yani aslında hayatın her alanında mekanla, zihinle biz bu katman katman o birikim ağının içerisinde bir şey olduğumuzu, bir nokta olduğumuzu konuşuyoruz ve buna dikkat etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Halbuki aslında bu postkolonyal ve dekolonyal teoride mesela son dönemde büyülü gerçekçilik kavramı ciddi biçimde tartışılıyor. Çünkü kavramın içinde çok örtük tabii bir batılı bakış var ya, hani niye büyülü ya, senin gerçek saymadığın şey niye büyülü oluyor yani, değil mi? Böyle bir taraf var. Mesela 100 yıllık yalnızlığı anlattığım zaman ben derslerde Latin Amerika'da aslında insanların ölülerle konuşma, rüyaların gündelik hayatın bir parçası olması, doğanın canlı bir özne olarak hayatın içerisinde olması, yani canlı doğru olmadı orada da hani konuşma şeyinde oluyor belki, ya da zamanın döngüsel bir biçimde akıyor ya oluşu, bu sadece lineerlik üzerinden değil ama o non-lineer,
1: ya da Miyazaki filmlerinde,
0: ya da Miyazaki filmleri, evet kesinlikle. O yüzden bir tür burada düşünmemiz gereken aslında kendi rasyonist gerçeklik anlayışına uymadığı sürece onu
1: çeperde
0: bir biçimde
1: tutuyorsun.
0: Evet ve ona
1: senin
0: diyorsun ki
1: değilin olarak, yani ötekin olarak, ya da hani bunun bir alternatif, hani dışarısında kalan ya da onu ancak büyülü bir şekilde süsleyen,
0: süsleyen.
1: Hani o zaten büyülü gerçekçi akım ya da bu bir pazarlama stratejisine de dönüşmüş.
0: Kesinlikle
1: öyle. Latin Amerika'da bir
0: kesin Amerika,
1: ama
0: kesinlikle
1: aslında
0: öyle.
1: Gerçekten hani onların gerçekliği ya, yani gündelik yaşamın bir parçası. Yani biz nasıl burada hani hıdrellez kutlamaları, hıdrellez ritüelleri bizim hayatımızın, herkesin olmak zorunda değil ama hayatın nasıl bir parçası olabiliyorsa ve bu oradan o başka bir bilgi, ilişki kurma biçimi ise ben burada da benzer bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Ama o dediğin gibi tamamen rasyonel batı aklının sadece kendi bilme biçimlerini merkeze koyması ve diğer her şeyi bunun daha az değerli ya da bilgi saymaması zaten başta.
0: O yüzden de aslında bunu bir tür sanki gerçekliğe minik fantastik unsurlar koyuyormuş. Hakikaten senin söylediğin kelime güzeldi. Süslüyormuş, belliyormuş gibi anlatılması. O, bu mesela şimdi harikulade gerçek diye bir tane kavram var. O yani sinemada konuşulan bir kavram bu. Latin Amerika'nın tarihinin böyle çok şiddetli, çok tuhaf, çok katmanlı oluşu, fantastik diye bir şey eklemeye gerek yok. Kendisi zaten böyle.
1: Tabii.
0: Gerçeği bu yani onun. Ama onun harikulade oluşunu öne çıkarabiliriz ve onu harikulade gerçeklik diyebiliriz diyor Alejo Carpenter. Bununla ilgili bir tane film önereceğim. Bu Cannes'da, şimdi de tam Cannes zamanı, bir ödül almıştı. İlk Taylandlı yönetmendi Cannes'da ödül alan mı, ikinci miydi, bak ona emin olamadım. Uncle Bunme Who Can Recall His Past Lives. Bu batılı izleyicinin aslında izlerken rahatsız olduğu ve tırnak içerisinde tuhaf bulduğu ama oradan bakınca son derece normal bir şey hikayesi. Ne diyelim, hayalet hikayesi diyeceğim gene. Çünkü burada ne demek istediğimizi anlatıyoruz aslında hayaletle. Çünkü hayaletleri normalleştiren, bu batı sinemasında olsaydı bir korku filmi olabilecek olan aslında. Ama işte ölmek üzere olan Bunme var ve bir akşam yemeğinde oturmuş ölmüş karısının hayaleti bir anda karşısında beliriyor. Ve bir süre sonra da kayıp oğlu geliyor ama insan olarak değil, bir maymun olarak geliyor. Yani kırmızı gözlü bir böyle maymun benzeri bir varlık olarak geliyor. Ama bu böyle korkutucu bir şey değil. Kimsenin böyle bağırıp çığlıklar attığı bir hayalet hikayesi değil. Çünkü olağan hayatın bir parçası bu. Ve insanla hayvan, işte yaşayanla ölü ve şimdiki zaman ve geçmiş zaman arasındaki sınırların ne kadar, ki büyülü gerçeklikte de vardır ya bu, katman katman bugüne gelir şeyde, büyülü gerçeklikte diyorum, özür dilerim. 100 years of 100 yıllık yalnızlıkta. Ama halbuki mesela Tayland'daki Budist reenkarnasyon düşüncesine, animizmi, politik hafızaya baktığımız zaman, onların iç içe geçtiğine baktığımız zaman bir biçimde Benjamin'in dediği gibi, yani böyle dümdüz okumak mümkün değil ki diyor ya, bir takım yıldızları gibi okumak lazım aslında geçmişi de. Burada kümelenenler var, biraz burada kümelenenler var, biraz ileride ve onların birbiriyle bağlantıları var sürekli haliyle. O yüzden belki bir sonraki yani soru demeyeyim de sana böyle bir noktadan yola çıkabilirim belki. Bu bizim bugün korkmamayı öğrenip onlara yeni bir gözle bakmaya çalıştığımız hayalet hikayeleri, canavar hikayeleri, onların vaatleri diyeyim, musallat olan aslında, normal dediğimiz düzenin aslında ne kadar şiddet içerdiğini de gösteriyor galiba bize. Ve bir yanıyla da o gerçeklik dediğimiz şeyin eksik taraflarını da aslında görmemiz için bize bir alan açıyor değil mi?
1: Şöyle, muhakkak. Yani şimdi büyülü gerçeklikten bahsedince benim aklıma da şey geldi. Latife Tekin Sevgili Arsız Ölümü yazdıktan sonra, hani 12 Eylül'den sonra, hani 80'lerde aslında eleştiri ortamı, edebiyat eleştirisi ortamı, işte o hani darbenin, sıkı yönetimin gerçekliğinden, o politik atmosferden bir kaçış edebiyatı olarak okuyor bunu. Yani hani aynı benzer bir büyülü gerçekçi olarak onu tanımlama çabaları oluyor falan. Ama aslında başka bir gerçeklik kuruyor. Dolayısıyla spekülatif kurmaca ya da bu türlerde yazılmış içinde yaşadığımız gerçekliğe başka gözlerle bakma meselesi olarak düşünüyorum. Yani spekülasyon sözcüğünün de böyle etimolojik kökenini izlerini sürdüğümüzde mesela böyle eski Fransızca'da bir anlamının esrik dikkat olduğunu gördüm. Yani aslında yani başka bir gözle hani normalde aslında gözümüzün önünde olan sıradanlaştırdığımız ya da hani o gündelik yaşamın düzenleniş biçimine dikkat etmediğimiz yolları, gidilmeyen yolları görmek, ona dikkat kesilmek. O yüzden spekülatif kurmacanın benim için hani böyle sadece bir işte hani belki insanların aklına ilk olarak o fantastik, korku, gotik hani daha böyle ana akım türler geliyor ama biraz bunu böyle gerçeklik duygumuzu sarsan, hani bizi daha tekinsiz durumda bırakan metinler olarak okuyorum. Bir de sadece pozitif bilimlerin, rasyonel aklın yönetiminde olan bir dünya değil de bahsettiğin gibi yani o inançların, ritüellerin, daha kadim geleneklerin neler vaat ettiğinin de peşine düşmek demek. Bunu da güzellemek, romantize etmek demiyorum yalnız. Yani çünkü şu an bu arada bence hani bu yeni spiritüellik dediğimizde başka bir akım da
0: kesinlikle
1: söz konusu.
0: Evet.
1: Ona bir mesafeli olduğumu söylemeliyim. Yani
0: tabii.
1: Hani ben aslında burada şey demek yani tamamen pozitif bilimler ve rasyonellik korkunç ve bunun yanına bir spiritüelliğe yönelelim gibi bir şey
0: İyi
1: söylemiyorum.
0: İyi ki söyledin bunu.
1: Çünkü bu benim çok uzak durduğum, mesafelendiğim ve hatta onun da başka bir neoliberalizm etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle böyle. Ben az evvel düşünürken hani dünyanın dışına ittiğimiz şeyler derken dedim ki diğerini de söylesem çünkü bu sefer kim ve ne olduğum ve ne söylemeye çalıştığım anlaşılmayacak herhalde derken gerçekten çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir katkı bence. Böyle olmadığını anlamak ve bunun üzerine konuşabilmek. Çünkü aslında her kapital yani bu yapı neoliberal ekonomi işte kapitalist sistem aslında kendi içerisinde bu yapıları tekrar ve tekrar üretiyor. Yani bugün popülizm, feminizmin popüler olması gibi. Hani onu tekrar ve tekrar üretmesi oradaki anlamı daha da aşındırıyor, daha da yüzeye çekiyor ve konuşulabilir ama görünmeyen bir şey haline dönüştürüyor. Bu daha da tehlikeli neredeyse
1: evet.
0: diyeceğim yani. Çünkü
1: Evet.
0: çözülmüş gibi görünüp çözülmüyor.
1: Evet.
0: O yüzden buna da
1: Onun
0: çok
1: da,
0: mesafeli
1: evet.
0: duruyoruz.
1: Onu düzene dahil etmek ve onu aslında gerçekten görünür kılmak değil, onu normalin diliyle, normun diliyle anlaşılır kılmak. Ama canavar ve hayaletin varoluşu anlaşılmaz olması.
0: Evet.
1: Sürekli bizi o tedirginlikte ve tekinsizlikte bırakması diye düşünüyorum.
0: Burada duralım ve ikinci şarkını anons etmeni rica edeyim.
1: Tamam, bu sefer bu yani Sangalekas'ın aslında işte ilk grubu dediğim Tripes'ten bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkıda De Horas Putana. Hiçbir yere sığmıyorsun sözleri. Eğer berbat bir vatana sığmıyorsan, eğer kör bir umut sana yetmiyorsa, eğer bir düş kapanına sığmıyorsan, eğer kucak gibi görünen bir hapishaneye sığmıyorsan, o zaman ne yazık, ne yazık. Her yerde fazlalıksın, her yerde can çekişiyorsun ya da ölüyorsun.
0: Ah be, dinliyoruz.

0: Şimdi demin bıraktığımız
1: Evet.
0: konuyu bu şarkıdan sonra şöyle bir yere bağlamak isterim. Yine Angelikas diyor ki hafıza bizi geçmişe bağlayan bir ipliktir ve müzik aracılığıyla alternatif duygu dünyaları ve hassasiyetler üretme potansiyeli taşır. Bu nostalji sadece eski güzel günlere dönüş özlemi değildir. Daha geniş bir dünyaya aidiyet duygusunu kaybetmiş olanların kırılganlığından doğar. Mülksüzleştirme, mekanı, hareketliliği, duygulanımı ve ilişkilenme biçimlerini denetleyen otoriter bir aygıt olarak işlediğinde bu nostalji aynı zamanda canavarca zamanlara karşı geliştirilen yaratıcı bir direnme biçimine dönüşür. O yüzden aslında biz bu canavarların vaatlerini ya da o hayalet hikayelerini ya da hani büyülü gerçekçilik olarak anılan var olan eski kadim bilgileri, öğreti biçimlerinin peşine düşerken onları idealleştirmek, romantize etmek, nostaljisini yapmak değil de orada ne gibi ihtimaller vardı, daha geniş bir yaşamı içine alan, başka olasılıkları, daha eşitlikçi, daha belki özgür olabilecek başka ne olasılıklar vardı? Biz geçmişten onların hangilerini toplayacağız? Yani aslında geçmişe dair hikayeleri anlatmak geçmişi olduğu gibi canlandırmak değil. Zaten biz yarını kurmak için bugünden geçmişteki hangi hikayeleri nasıl dönüştüreceğiz ve nasıl bir gelecek ve kimlerle kimleri içine alan bir gelecek kuracağız? Sanırım benim için canavarların vaatleri ve bu hikayelerin peşine düşmek böyle bir yerde duruyor.
1: Bir yanıyla da tabii aslında şeyin farkında olarak en başta onu söyledin, belki onu birazcık açarız son olarak. Çünkü bu geçmişi bugün yeniden kurmak aslında başka bir anlamla mümkün. Dolayısıyla onu böyle bir mozaiğin parçaları gibi alıp onu tak diye yerine koyamıyorsun bir biçimde. Bunu bugün çözsen bile geri dönüp onu çözmüş sayılmıyorsun aslında. O eksikliği bugün gidersen bile sen geçmişe dönük bir şeyi gidermiş olmuyorsun. Her hatırlamada bugün onu yeniden bütün o anlamıyla, bütün o vaadiyle, eksikliğiyle, kırıklığıyla beraber hatırlıyorsun aslında. Bu şuna da çok benziyor. Bir yakınını kaybettikten sonra aslında onu kaybettiğin an fikriyle ve kayıp olma fikriyle hatırlamak ve anmak. Ya eskisi gibi hatırlaman mümkün değil artık. Dolayısıyla o anlam böyle kar topu gibi büyüye büyüye geliyor. Ama işte o anlamda ne yapacaksın? İşte sen bugün onu nasıl değiştirebilirsin? Çünkü onun yönünü değiştirmek senin elinde. Yoksa yine geriye o sıkıcı norm dediğimiz yapıya dönüyoruz ki bu da bize o seçilmemiş seçimlerin, hayaletlerin, gidilmemiş yolların aslında hep bir ihtimal, uzak ihtimal olarak bir kurmaca da düşünülebilecek bir tarafmış gibi geliyor. Halbuki öyle olmadığını düşünmek
0: Evet, ama
1: istiyorum.
0: işte tam da Derrida'yı çağırabiliriz burada, yani
1: Evet.
0: onun Marx'ın hayaletlerinde dediği
1: Evet.
0: gibi, yani var olan her şeyin aslında dışlanmışlar sayesinde mümkün olduğunu söylüyor. Şimdi bu bir etik ilişkilenme biçimi. Bu sadece kurmacamsı bir hikaye anlatma meselesi değil. Yani benim bugün burada olmam kimlerin olmaması pahasına yaşanıyor. Yani aslında ben bu yaşanan adaletsizliğin neresinde ne kadar bulunuyorumun üstüne düşünmek, bütün ilişkilenme biçimlerini böyle görerek örmek, belki ben şunu da iddia edemiyorum. Yani hani öyle bilmem, o kadar ütopik bir şeyim yok sanırım. Hani %100 herkes için adaletin sağlandığı bir dünya var mı? Emin değilim. Yani buna en fazla yaklaşmaya çalışabiliriz. Bunun için çaba sarf edebiliriz.
1: Ve de farkında olabiliriz bile. İlk çok önemli ve büyük bir adım. Yani buradaki yanlışlığın, eksikliğin ya da o kırılmanın ve neyin pahasına olduğunun farkında olmak. Yani hayatının okuryazarı olmak, hayatların okuryazarı olmak bu anlamda önemli. Çünkü bir özne yapıyor bizi. Burada bahsettiğimiz birkaç şey var. Belki onlardan, yani mesela Deleuze'den ben de bahsetmeyi düşündüm ama daha çok bu sinema, zaman ve imge üzerine. Çünkü onun hayaletimsi imgeler onun anlayışında çok önemli bir yer tutar ya. Deleuze için modern sinemada da zamanın doğrusal akmaması gerekiyor. Yani geçmişin, şimdinin ve o olasılıkların hep aynı anda olması gerekiyor. O yüzden de mesela Alain Resnais'in, Tarkovski'nin filmlerinde, Chantal Akerman'da ya da benim az evvel örnek verdiğim Taylandlı yönetmen, onun ben adını kendime not aldım çünkü her sefer çok zorlanıyorum onun adını söylerken ama şimdi konuşurken bulamadım. Apichatpong Virasethakul. ismi onun okumalarında, sonra Memoria diye bir tane filmi de vardı. O zaman imge kavramını sinemadaki hayalet fikrinin temel kaynaklarından biri olarak görüyor mesela. Yani çünkü zamanın kendisini görünür kılmak burada ana amaç. O yüzden de biz bu filmleri izlerken bir biçimde o bir tür hayalet filmi izliyoruz, korku filmi izliyoruz gibi değil ama hafızayı, travmayı, sömürgeciliği, toplumsal kaybı, bunların tümünü gördüğümüz ve bunların başka biçimlerde nasıl anlatılabileceğini düşündüğümüz feminist ve postkolonyal çalışmalar içerisinden onu bir araç haline getirdiğimiz susturulanı, temsil edilmeyeni, görünmeyeni daha çok anlatmanın yolu, yani sadece görünür hale getirmek değil ama onu anlatabilmenin yolu olarak gördüğümüz bir yapı. O yüzden ben yine de yapabileceğimiz şeylerin bunları izlemek, anlamaya çalışmak, üzerine tartışmak olduğunu çok düşünüyorum. Bu filmleri, bu kitapları, çünkü benim sorumluluğum ne? Yani bir kişi olarak ben ne yapabilirim noktasında sanki gelip bu beni vuruyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünürsün bu konuda?
0: Yani kişisel olarak tabii ben edebiyatta insan olmayanların nasıl etik ve estetik bir şekilde temsil edileceğini yüksek lisans yıllarımdan beri çalışıyorum. Ve bu noktada hani mesela hayvanları anlamanın yolu sadece onları insan gibi konuşturmak, onlara insan sesi vermek midir hikayede? Bu soru üzerine çok düşündüm. Yüksek lisans tezim bunun üzerineydi. Hayvanı insan gibi konuşturmadan da hayvanı başkalığıyla, bize benzemezliğiyle, benzerliği kadar benzemezliğiyle anlatabilmenin yolları neler? Bunu araştıran yazarlar bunu nasıl yapıyorlar? Aslında bunun üzerine kafa yoruyordum. Şimdi bu işin elbette ki edebiyatın estetik, etik boyutu. Ama ben elbette edebiyatta, yani bizim bunu konuşmak dışında hak mücadelesinde her zaman orada olmak, sokakta olmak, yani yok sayılmaya çalışan kimliklerin hak mücadelesinin yanında olmak olduğunu düşünüyorum. Yani sadece hani edebiyat ve sinema üstünden konuşmanın ve teoride bunu çözmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Evet, bu elbette güzel bir başlangıç noktası ama ben aktif olarak sorumluluk almamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, haklısın, çok değerli. Şöyle bir şey sorayım bir de. Mesela insan olmayan eşin taşların anlattığı diye bir kitap var. Okudun mu?
0: Okumadım.
1: Bu son dönemde de bir tane ödül aldı. Aslında burada ya sadece hayvan bakışı değil ama işte taşların anlattığı ya da mesela Flash gibi örneklerde hayvan bakışının verildiği, kimi zaman insan bilincinin anlatıya dönüşmesini gösteren böyle Clara Anderson gibi mesela. Oradaki yapay zeka anlatıcının yani insan davranışlarını nasıl farklı bir ölçekte gösterdiğini görülmesi ya da o temsil biçiminde ya da öznede tanıklığı göstermek, farklı anlatıcıları, farklı nesneler, farklı manzaraları özneliğe getirmek. Bunlarla ilgileniyor musun diye sorayım. Yani mesela benim aklıma ilk sen hayvan bakışı deyince EO filmi geliyor mesela. Modern bir Baltazar versiyonu gibidir o. Dünya bir eşeğin anlattığı üzerinden ilerliyor. Ya da Gunda'da ya da Wendy and Lucy'de var bu filmlerde. Burada hayvan var ama mesela taşların anlattığı daha da ilginç. Onlar kendi bakışıyla anlattıkları bir tür çok yoğun ve bir ailede engelli bir çocuk doğuyor ve aslında aile nasıl dönüşüyor bunu anlatıyor. Böyle çok şey değil ama klasik anlamda tabii ki böyle taş konuşuyor gibi bir tarafı yok ama kolektif bir taş sesi var aslında. Yani evin çevresindeki taşlar bir koroya dönüşüyorlar mesela.
0: Evet ama
1: mesela
0: sesi var zaten. Evet, i̇şte zaten evet, işte, söz merkezi değil de sese odaklandığımızda işin boyutu değişiyor. Yani dil dediğimiz, ifade dediğimiz şeyi sadece logos söz üstünden aldığımızda sorun zaten.
1: Tamam.
0: Ama dünyadaki her varlığın kendini ifade etme biçimi var. Mesele o ifade etme biçimlerinin farklılığının ve bunun nasıl insan dilinde gösterilebileceğinin, farklı şekillerde gösterilebileceğinin peşine düşmek diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Evet, gerçekten öyle. Çünkü aslında o zaman toprağı da dinlemeyi öğreniyorsun, zamanı da dinlemeyi öğreniyorsun. Sadece onların sesine alan açabilmeyi görebiliyorsun. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ezgi. Çok keyifli bir konuşmaydı.
1: Bence de çok keyifli bir program oldu. Bu konuştuklarımız kadar elbette konuşmadıklarımız vardır. Ancak gidemediğimiz yollar her zaman olacaktır. Onlar da bizim, öyle kalsınlar diyorum. Önümüzdeki hafta yeniden gidilmeyen yolda buluşmak üzere. Hepinize iyi haftalar. Sevgiler.
2: Gidilmeyen yol.
3: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
2: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Uysal'a teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cum.

Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayla Üçkuyu, Sezin Üçkuyu ve Yavuz Üçkuyu'ya teşekkür ederiz.
2: Rebetiko, Ege'nin köprüsü.

İyi akşamlar, selanikten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Rebetiko Ege'nin köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Her pazar olduğu gibi bugün de bir orkestra eseriyle başladık. İlk parçamızın başlığı Hasapiko Stivrohi ya da Türkçe olarak Yağmurda Kasap Dansı. Müziği çalan Yorgos Zambetas idi. Evet, Stavros Xarchakos'un Rebetiko filmi için yazdığı bir başka bestesiyle devam ediyoruz. Το Χασάπικο 36 ya da Türkçe olarak Kasap Dansı 36. 36 rakamı Metaksas Diktatörlüğü'nün başladığı yıl olan 1936'yı ifade eder. Bu parça da orkestra eseridir.

Kasap Dansı 36 dinledik ve Vasilis Tsitsanis'in bir şarkısıyla devam edeceğiz. Başlık: Apopse Mesto Capillo, Türkçe olarak Bu Gece Mehanede. Bu şarkı 1949'da iki kez kayıt edildi. Marika Ninu Kiromitis ve Vasilis Tsitsanis'in yorumuyla dinleyeceğiz biz bugün. Diğer kayıt ise Prodromos Tsausakis ve Marika Ninu ile yapılmıştı. Bu benim çok sevdiğim şarkılardan biridir. Bakın ne anlatıyor. Bu gece müziklerin ağladığı meyhanede yalnız ve terk edilmiş hissediyorum. Onun için iki göz suçludur.

Κώστας Βίρβος, 1967'deki diktatörlük döneminde yakalandı. İşkence gördü ve onun için dinleyeceğimiz şarkının sözlerini yazdı. Şarkımızın başlığı Tis Yerakinas Yos ya da Türkçe olarak Yerakina'nın oğlu. Başlığın iki anlamı olabilir. Yerakina, bayağı Şahin ya da 1870'te Nigrida'da, Serres yakınlarında bir kuyuda boğulan bir kızın adı. O zamanlar bu kız hakkında bir şarkı yazılmıştı ve bu şarkı daha sonra Yunan İç Savaşı'ndan sonra solcular tarafından söylendi. Ya da her iki anlama da gelebilir. Beste Vasilis Tsitsanis'e ait. Şarkının orkestrasyonu Stavros Xarhakos yaptı. Biz bu şarkıyı Aman Amin albümünden dinleyeceğiz. Bakın ne anlatıyor. Yatacak yatak yok. Ah annem, tatlı mektubun okuyacak için ışık yok. Yaz ama hava soğuk. Ah annem, hapishanedeki hücrem 1x2 metredir. Ama dizlerim üzerinde yaşamam. Bana ne tür yaralar açarlarsa atsınlar. Ateşleri dayanabilirim. Anne, üzümle, anne benim için ağlama.

Evet, güzel. Markus Van Vakaris ile devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz parçanın adı Seni Uyandırmaya Geleceğim ya da Yunanca'da Tharto Na Se Xipniso. İlk kayıt 1937'de ve orada Markus Van Vakaris ve Eli Petridou icra ediyorlar. Biz başka bir kayıt dinleyeceğiz. Zivania ve Tamarella albümden bir yorum. Şafak vakti saat 3'te seni uyandırmaya geleceğim. Annenden gizlice dışarı çık diye seninle konuşabilmek için. Söylediğim gibi beste ve söz Markus Van Vakaris'e ait. Orkestrasyonu ben yaptım.

Miki Theodorakis'in 5 şarkısını dinlemeden önce Manuş Hacıdakis'in 2 şarkısını dinleyelim. İlkinin adı İrthe Voryas, İrthe Notyas. Türkçe'de kuzeyden bir rüzgar esti, güneyden bir rüzgar esti. Beste söylediğim gibi Manuş Hacıdakis'e ait, söz ise Yangos Aravandinos'a. İcra eden Manuş Hacıdakis. Sevgilim, seni şafakta ayda ve yüksek bulutlarda körü körüne aradım. Ama zaman geldi, yağmur yağdı ve serin lütfun geldi. Sevgilim, seni aradım çünkü sen gökyüzüydün.

Sırada Manus Hadzidakis'in ikinci şarkısını dinleyeceğiz. Söz Nikos Gatsos'a ait ve Maria Faranduri, İlyas Lyungos ve koro icra ediyorlar. Şarkımızın başlığı Kundulu Navini. Yunanca bir cümle değil, bu Vlahça. Vlahça'da Kundulu Navini ifadesi ay çıkığında anlamına gelir. Şarkımızı aşağı yukarı şunu anlatıyor. Ne olursa olsun Vlahlar Kundulu Navini şarkı söylüyorlar. Barışta dostlar, savaşta yoldaşlar. Ne olursa olsun Vlahlar Kundulu Navini şarkı söylüyorlar.

Από Açık Radyosu'nda Rebetiko Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yannis Saoulis. Frederico García Lorca, İspanyol şair ve oyun yazarı, aynı zamanda ressam, piyanist ve bestecidir. İspanya'ya iç savaşının başlangıcı da 38 yaşındayken öldürülmüştür. Romancero Gitano, Türkçe'de Çingene Baladları, Frederico García Lorca'nın 1908'de yayımlanan en sembolik şiir koleksiyonlarından biridir. 18 balad içerir ve Endülüs halk kültürü, Çingene folkloru ve sürrealizm unsurlarını bir araya getirir. Romancero Gitano için Mikis Theodorakis müzik yazdı. Onlardan bugün biz 5 tane dinleyeceğiz. İcra edenler Maria Faranduri, Kordoba'nın orkestrası ve koro. Yunanca'ya çeviri Odysseas Elitis'e ait. İlk dinleyeceğimiz şarkının başlığı Tupikramenu.

Federico García Lorca'nın Romancero Gitano adlı eserinden ikinci şarkıyla devam ediyoruz. Şarkının adı şu: Antonio Torres Heredia 1.

Lorca'nın şiirini ve Theodorakis'in müziğini bestelediği üçüncü şarkının adı Pandermi, Türkçe'de Yapayalnız Kadın.

Romancero Gitano'dan dördüncü şarkıyla devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz şarkının başlığı Tu Anemu Ketis Penemenis, Türkçe'de Rüzgar ve Övülen Kadın.

Apaçık Radyo Show'da Arabetiko Ege'nin köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yannis Saoulis. Şimdi de Mikis Theodorakis'in Lorca'nın Romancero Gitano adlı şiir koleksiyonundan bestelediği son şarkıyı dinleyeceğiz. Şarkının başlığı Antonio Torres Heredia 2. Aklınızda olsun, Romancero Gitano Türkçe'ye çevrilmiştir. Eser Türkçe'de genellikle Çingene romansları veya Çingene balatları isimleriyle yayımlanamakta. Haftaya sizi aynı köprüde bekliyorum. Barış, barış, barış dinliyorum. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayla Üçkuyu, Sezin Üçkuyu ve Yavuz Üçkuyu'ya teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sone.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'dan. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bittiğine
1: kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'dan. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
2: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
3: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugün Londra taraflarında gezineceğiz. Yusuf Deis'in 2023 yılında çıkardığı Black Classical Music albümüne kulak vereceğiz. Albümün ismi tesadüf değil. Aslında bir anlamıyla bir manifesto niteliğinde. Black Classical Müzik terimi caz yerine bu ifadeyi tercih eden Rahşan Roland Kirk gibi büyük isimlerden geliyor aslında. Billy Taylor'ın da caz Amerika'nın klasik müziğidir sözüne de açık bir selam çakıyor aslında. Deis esasen şunu söylüyor. Bu müziğe caz diyebilirsiniz. Benim yaptığım müziğe caz diyebilirsiniz ama o zaman kökleri ve tarihsel ağırlığı hakkında dürüst konuşmak gerekiyor. Nitekim albüm boyunca da bunu kanıtlıyor. 19 parça boyunca 70'lerin funk'ından reggae'ye, afrobeat'ten spiritüel caza uzanan bir yolculuk aslında albüm. Sadece Yusuf Deis'in kişisel müzikal kimliğini değil, Black müziğinin tüm o geniş ve derin geleneğini de bu albümle önümüze getiriyor, sahneye taşıyor. Dilerseniz albümün ilk parçası, albüme ismini de veren Black Classical Music parçasıyla programı başlatalım. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı.

Albüm boyunca Yusuf Deis'in davulları her şeyin merkezinde duruyor. Onu hissediyorsunuz. Yani bazen bir ritüel hissi yaratıyor müzik. Bazen funk etkili groove'larla akıyor. Bazen de tamamen doğaçlama açılıyor ve öyle ilerliyor. Dinlerken bir stüdyo kaydından çok farklı kültürlerin, şehirlerin ve hafızaların aynı anda hareket ettiği bir yolculuk hissi oluşuyor müzikte. Birçok kişi ona bu albümde eşlik ediyor. Siyah müziğin geçmişinde, bugününde yer alan önemli isimler yer alıyor. Black Classical müzik ismi de aslında tam da burada anlam kazanıyor. Deis, siyah müziği yalnızca bir tür değil, nesiller boyunca şekillenmiş, yaşayan bir klasiktir derken gerçekten bunu müziğine de yansıtıyor. Fela Kuti'den Miles Davis'e uzanan mirası alıp Londra'nın o modern sesiyle yeniden kuruyor bu albümle. Albüme kulak vermeye devam edelim.

Yusuf Days 92 yılında İngiltere'de Londra'da doğuyor. Babası Jamaikalı Rastafaryan kökenli bir bas gitarist. Annesi ise bir öğretmen. 4 yaşında davul çalmaya başlıyor. 10 yaşında Miles Davis'in efsanevi davulcusu Billy Cobham'dan ders alıyor. Kardeşleriyle birlikte Afrobeat, caz ve rock'ı harmanladıkları United Vibrations grubunu kuruyor. Sonra Kamal Williams ile yolları kesişiyor ve 2016'da Yusef Kamal ikilisi olarak Black Focus'u çıkarıyorlar. Albüm İngiltere caz sahnesinde çok ciddi karşılık buluyor. Ama ikili uzun sürmüyor. Days'in Amerika Birleşik Devletleri vizesi iptal ediliyor ve ikilinin yolları ayrılıyor. Ardından Tom Misch ile What Kind of Music, Wizkid ile Made in Lagos albümüne katkı sunuyor. Kendi plak şirketini kuruyor Yusuf Days. Aslında tek eksik olan şey ortaya 2023 yılında çıkıyor. Kendi solo albümü Black Classical Music. Şimdi albüme kulak vermeye devam ediyorum. Açıkçası çok konuşmak istemiyorum çünkü çok dinlenilesi, akışı insanın içine çeken bir albüm. Kulak vermeye devam edelim.

Ve

Bu albüm Yusuf Değis'in başlattığı ve kendine özgü bir teknikle, bir tarzla İngiltere caz sahnesinin son 10 yılın özeti niteliğinde aslında. Karmaşık ama inanılmaz derecede eğlenceli bir groove tarzı var. Zahmetsiz bir sofistike bir sound. Londra'nın en çeşitli, yani çok çeşitli pardon, metropol hayatını da yansıtan geniş bir stil yelpazesi var bence. Yani Yusuf Deis imparatorluk inşa etmiyor. Bir topluluk aslında inşa ediyor. En başından beri davulcu, besteci ve bir grubun lideri olarak başka sesleri aramış. Açık ve cömert farklı yetenekleri birbirine bağlamış bu albümle. Ve belki de en önemlisi bu albümle mesaj şu. Sadece bir müzik albümü değil bu albüm. Bir soy kütüğü. Afrika'dan gelen ritimler, Karayip'ten gelen reggae titreşimleri, Küba'nın Afro-Latin sıcaklığı ve Londra'nın o beat tarzı hep aslında bir arada bu albümde. Aslında özetle şunu söylüyor. Yani yorumcular ve eleştirmenler şunu söylüyor. Bu albümle Yusuf Deis ben nereye ait olduğumu biliyorum ve nereden geldiğimi unutmuyorum diyor.

Albüm yayınlandı 2023 yılında İngiltere Jazz Blues listesinde birinci oldu. Bağımsız albümler listesinde de dördüncü sıraya yerleşti. 2024'teki Büyük Britanya'da dağıtılan önemli müzik ödüllerinden biri olan Ivor Novello'da en iyi albüm ödülünü kazandı. Bu sonuçlar gerçekten bir davulcunun solo çıkış albümü için hiç küçük şeyler değil. 19 parçadan oluşuyor albüm, 74 dakika. Yani bir albümden daha ziyade bir yolculuk, bir müzik yolculuğu gibi. Hatta bazı dinleyiciler bir günde dinlemeyi, yani bitirmeye çalışmayın uyarısını veriyorlardı birbirlerine. Özetle çok keyifli ve benim kişisel olarak çok sevdiğim bir albüm. Umarım siz de sevmişsinizdir. Apaçık Radyo'da Afrikon'dan bu haftalık bu kadar. Yusuf Deis'in Black Classical Music albümünü dinledik. Umarım bir sonraki hafta yine denk geliriz. Hoşça kalın.

0: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz. Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne düşü bela ne diyor?
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

Dinliyorum. Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 98. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 98. fasikülünde öncelikle incelikli ve arşivlik toplamalarıyla hep gözlem olmuş Soul Jazz Label'ının Brezilya Sao Paulo çıkışlı No Wave Post Punk ekiplerine odaklandığı The Sexual Life of the Savages, Subtitled Underground Post Punk from Sao Paulo, Brazil toplamasına kulak vereceğiz. Toplama albümlerle ilgili takıntımı birçok programda da dile getirmiştim. Bazen bir rehber, kimi zaman almanak ya da bir ansiklopedi niteliğinde olabilecek toplama albümler her zaman ayrı bir yer tutmuştur arşivimde. Belli bir tür, dönem, alan veya bölgeye odaklanan ve güzel seçilmiş, kurgulanmış bu işler sayesinde aslında müzikal bir arkeolog gibi hissetmeniz olası. Güzel bir toplama albüm, müziğin sadece müzik olmaktan çıkıp nasıl da bir hayat, duruş veya eyleme dönüşebildiğini gösterir. Bazı toplama albümler size bir ülkenin ya da topluluğun kimliğini, çektikleri çileleri, isyanlarını ya da sosyal hayatını açık yüreklilikle anlatabilir. Bugünkü toplamamız özellikle No Wave ve yeraltı sahnesi üzerine yaptıkları toplamalarıyla arşivlerde ayrı bir yeri olan Soul Jazz ekibinin 1980'lerde yükselmiş olan Brezilya Sao Paulo merkezli post-punk ve New Wave ekiplerine odaklanıyor. Aslında kendi deyimleriyle No Wave değil, Sao Wave ekiplerine. No Wave, jazz, art rock, funk ve punk öğelerini harmanlayan bir alan. Özellikle bol gruplu baslar, harika davullar ve incelikli işlenmiş bir jazz fusion kaydı ile ham ve gri bir post-punk kaydının birbirine girmiş hali diyebiliriz. Brezilya Rio çıkışlı Bay ile Funk gibi bir türün olduğu yerde post-punk'ın da beyaz batı post-punk'ından tamamen farklı tınlaması çok doğal. No Wave, şehrin favelaları ile şehir merkezinin kaotik düzenini birleştiriyor. Tıpkı çıkış noktası olan New York gibi. Koca ve herkesin ulaşmak istediği modern ama geri planda fakirliğin, şiddetin ve sosyal adaletsizliğin an be an büyüdüğü yerler. Sao Paulo, türün özellikle Baratos Affins isimli label sayesinde merkezi olmuş. Dinlediğimiz birçok kayıt bu firmadan çıkmış. Hatta türe ve döneme ilginiz var ise bu firmanın yayınladığı Sao Paulo isimli toplamasında dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, sizleri 80'ler Brezilya post-punk ve no wave toplaması Sexual Life of Savages ile baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki pazar tekrar görüşene kadar bendeniz Murat MRT Seçkin ya da kısaca MRT iyi haftalar diler. Dayanışma ve sevgiyle kalın.

Agora goza.

Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Murat Ermert, Can Ermert, Özlem Ermert ve Alp Özkan'a teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. Mayıs ayında hızlıca ilerliyoruz. Ayda bir kez yaptığımız gibi bu akşamda 50 yıl geriye gideceğiz. 1976 yılının Mayıs ayına uzanıyoruz. O dönemler yayınlanan albümlere şöyle bir bakış atacağız. Çok kaliteli albümler, bazıları başucu olarak nitelendirebileceğimiz albümler yayınlanmış 50 yıl önce. Bu zamanlar açılışta Billy Joel vardı. Turnstiles albümü 1976 tarihli. Bu albümde yer alan ve Billy Joel diskografisinin en ikonik şarkılarından biri olarak kabul edilen New York State of Mind açılıştaydı. İki şarkı da hak ediyor bu albüm. Önce Angry Young Man adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkının hemen başında etkileyici bir piyano introsu var. Zaten şarkının ilk kısmı prelude olarak adlandırılmış. Billy Joel'un enstrümanına hakimiyetini de çok net bir şekilde ortaya koyan bir açılış. Bunu takip eden şarkı ise Angry Young Man olacak. Turnstiles albümünden dinleyeceğimiz üçüncü şarkı ise yine bir Billy Joel klasiği, Say Goodbye to Hollywood olacak. Apaçık Radyo'da Sarhoş Atlar zamanı Billy Joel ile başlıyor bu akşam. Saatler 11'i vurana dek alıcılarınızda.

Billy Joel, Say Goodbye to Hollywood dinledik. 1976 yılının Mayıs ayında hızlıca ilerliyoruz. Sırada bir besteci, şarkı yazarı, Amerikan müzik sahnesinin en edebi söz yazarlarından biri kabul edilen Warren Zevon var. 1976'nın Mayıs'ı Warren Zevon'ın kendi adını taşıyan albümün yayınlandığı ay. Bu albümden bir şarkı seçtik. Sleep When I'm Dead adlı şarkı gelecek. Hemen arkasından Amerika'nın Rolling Stones'a cevabı olarak birçok kez nitelendirdiğimiz Aerosmith var. 76'da ise Mayıs ayında Rocks adlı Aerosmith albümü yayınlanıyor. Bu albümden seçtiğimiz şarkı Back in the Saddle.

Back in the Saddle dinledik Aerosmith'ten. Oldukça güzel bir şarkıydı. Devam ediyoruz 1976 yılında ilerlemeye. Sırada tamamı kadın müzisyenlerden oluşan bir grup var. The Runaways grubumuz. 1976'nın Mayıs ayında Runaways ilk albümünü yayınlıyor. Daha sonra rock dünyasının önemli kadın müzisyenleri olarak anılacak Joan Jett ve Lita Ford da elbette The Runaways kadrosunda. İki şarkı da bu albümden seçtik sizler için. Önce grubun ilk hiti Cherry Bomb adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Hemen arkasından dinleyeceğimiz şarkı ise Thunder.

Lita Ford, Sandy West, Jackie Fox, Joan Jett ve Cherry Curry'den oluşan The Runaways adlı rock grubuna iki şarkılık bir kontenjan ayırdık. Az önce sona eren şarkı Thunder adını taşıyordu. Efendim, Apaçık Radyo'dasınız. Sarhoş Atlar zamanı 1976 yılının Mayıs ayından seçtiğimiz şarkılarla devam ediyor. 50 yılı taze geride bırakmış ya da bırakmak üzere olan albümlerden latif bir seçki dinliyoruz. Amerika'dan İngiltere'ye uzanma vakti. İngiliz hard rock sahnesinin iki önemli grubu var şimdi peş peşe. Önce UFO'yu dinleyeceğiz. 76'da onlar No Heavy Petting adlı albümlerini yayınlamışlardı. Highway Lady bu albümden seçtiğimiz şarkı olacak. UFO'yu Uriah Heep takip edecek. High and Mighty albümlerine uyacağız onlardan da. One Way or Another adlı şarkıyı dinleyeceğiz.

Uriah Heep dinledik. Geldik gecenin en epik şarkısına. İngiltere'den devam edeceğiz. Rainbow'u ağırlayacağız. Deep Purple sonrası Richie Blackmore tarafından kurulan ve hard rock'ı heavy metalle birleştiren, klasik heavy metalin temellerini atan gruplardan biri Rainbow. Defalarca sarhoş atlar zamanında çaldık, konuştuk. Öyle bir şarkı dinleyeceğiz ki alıcılarınızın sesini biraz açmanız tavsiye edilir. 1976'da Rainbow Rising adlı albümlerini yayınlamıştı. Albümde öne çıkan muazzam bir iş Stargazer. Birazdan son bir şarkıyla programa nokta koyacağız.

Olağanüstü bir şarkı, müthiş bir orkestrasyon, Ronnie James Dio'nun etkili, dramatik vokali, Ritchie Blackmore her zamanki gibi ve bu şarkıya baştan sona eşlik eden davullarda ise Cozy Powell. Şarkının benim kişisel müzikal heybemde önemli bir yeri olduğunu da belirtmek isterim. Biraz rock türüne bizi bağlayan, tutkuyla bağlayan şarkılardan biri oldu gençlik yıllarımda dedik ve programın sonuna geldik. Noktayı yine Amerikalı grup Blue Oyster Cult ile koyacağız. 1976'da onlar da Agents of Fortune adlı albümlerini yayınlıyorlar ve bir klasik şarkı da bu albümden gelecek. The Reaper ya da Don't Fear the Reaper, kapanışa yakışan Hicaz makamında yer yer bir şarkı. Don't Fear the Reaper, ben Akif Burak Atlar, teknik masada Feryal Kabil, sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere, iyi haftalar.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Murat Ermert, Can Ermert, Özlem Ermert ve Alp Özkan'a teşekkür ederiz.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, a sinner, I declare you're not the bone sinner, babe. You're the solid sinner, babe. You're the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Hey! Açık derin!

0: Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavituna ve Uğur Çıkrık.

Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladı. İlk sen Mavi Tuna ben. Uğur Çıkıkçılı bu akşam yok. Benim hazırladığım listeyi dinleyeceğiz gece yarısına kadar geçecek süre içinde. Lovis Creature yaptı açılışımızı. Yakın dönemli bir crossover trash grubu diyelim. Tür sınırlarına o kadar sadık değiller. Duyduğumuz üzere Bay Area'da dahil pek çok tandansı duyduğumuz kaydın ismi Reaper's Fool ismini taşıyordu. Zephyr şimdi iki parça ard arda dinleyerek geçecek. At Death grubunun üyelerinden oluşan Left to Die ekibim Archangel isimli bir single yayınladı geçen günlerde. Yaklaşan İstanbul konserleri öncesi. Önce bir onlara kulak verelim. Ardından Body Box Mad Dog'la radyonuzda.

Zifir dinliyorsunuz. Body Box'ta dinlediğimiz grup Math Dog isimli parçalarım hayli ilginç bir Deep Purple cover olarak da duyulabilir tabii ki. Smoke on the Water'ı yerle bir etti ekip. Evet, liste bu noktada epey sertleşti. Şimdi biraz dağıtacağız gibi gözüküyor. Bol Sludge etkisi ve Duma yaklaşan iki kayıt arda arda bizlerle olacak. Önce Botch ekibi To Our Friends in the Great White North isimli kaydıyla yayında, peşi sıra Mizmor'la Dune'un ortak kaydı. Evet, iyice içe dönük ve tüm odaya ve ruha yayılan Prefect isimli parçalarıyla sizlerle, evet, Borç ve Mizmor'duyla Zifir devam ediyor.

Zifir'de yakından takip ettiğimiz Sludge ekibim Dune'un vokalist Mizmor'la kaydettiğim Prefect isimli parçayı dinlettik sizlere. Ondan hemen önce de Botch vardı. To Our Friends in the Great White North isimli kayıtlarıyla yer aldılar. Evet, Apaçık Radyo'da Zifir'de şimdi bir klasik diyeceğim yer alacak. Doom Metal'in öncü ekiplerinden Saint Vitus dinleme zamanı. Meşhur parçalarım Dying Inside şimdi sizlerle.

Los Angeles'lı efsanevi doom metal ekibim Saint Vitus kulaklarımızdaydı. Evet, Candlemass ve Pentagram ve The Trouble'la birlikte doom metal'in büyük dörtlüsü, en meşhur parçaları idi belki duyduğumuz Dying Inside. Zifir'de bambaşka bir piste, düzlüğe soktu bizi. Son bölümüne geçiyoruz. Şimdi programımızın yakın dönemli black metal odaklı parçalar olacak. Ardardan Enisum, Non Est Ues ve Groza bizlerle birlikte olacak. Evet, Enisum Saint Vitus'tan el alacak diyelim. QCLS Water isimli parçayla. Ardından evet, black metal'i Dim Burger hattında yeniden yorumlayan, beni çok heyecanlandıran bir ekip. Non Est Ues, Show Mercy ile şimdi radyonuzda.

Enisum ve Non Esteus dinlettik sizlere. Son dönem black metal ürünlerinden, son kuşaktan. İki parça arda arda geldi. Kyselas Water Enisum'dan dinlediğimiz parçayken Non Esteus Show Mercy ile yer aldı yayında. Evet, zifirim kapıyoruz. Son bir parça var sizlere dinleteceğimiz. Yakın dönemin heyecan verici ekiplerinden birisi. Giderek isminden söz ettiren Groza kulaklarımızda olacak. Harakayı For The Sky'la kaydettiklerim bir parça Daffodils kapanış parçamızı oluşturuyor. Evet, bu ekip daha önce bir Radiohead cover'ı yaparak hayli ilgi çekmişti. Şimdi Groza'nın başını çektiği bir kaydı sizlere sunalım istiyoruz. Evet, Harakayı For The Sky eşliğinde Groza Daffodils'la bu akşamın kapanışını yapıyor. Zifir bu akşam bu şekildeydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Apaçık Radyo Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
2: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo. Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: beginning of the end of the story. The beginning of the end of the story. The beginning of the end of the story. The beginning.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Apaçık Radyo. Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
1: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
0: Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Sen ne yaparsın?
0: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo müzikleri.
4: Dün gülen bakışların bugün bana yabancı.